Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız bir Kerkük türküsüyle başlıyor. Çakmağa çak, çıramı yandırmamışım. Hakan Ünal sizlerle.

Seyfettin Türkoğlu'dan alınan Denizin Dibinde Hacem Demirden Evler Burdur türküsünü Emine Akmeşe'den dinliyoruz.

Ali Haydar Çiçek'ten alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyoruz. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Zara sizlerle.

Mersin'e doğru uzanıyoruz şimdi. Şu yüce dağların karı eridi. Kaynak kişi Musa Eroğlu ve seslendiren Ulaş Kurtuluş Ünlü.

Aşık Veli Aydın'dan alınan Bülbül Ne Ötersin Virandır Bağın Tokat türküsünü Gülseren Erdağ'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Bir dal kestim ormandan, yar geliyor harmandan. Ne talihsiz yare düştüm, kesti beni dermandan. Halil Turanboy'dan alınan bu türküyü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz.

Kahramanmaraş'a doğru uzanıyoruz şimdi. Biner atın iyisine. Kaynak kişi Mesut İnanç ve seslendiren Ahmet Turan Şan.

Ilgıt ılgıt esen seher yerleri, doğru gelir doğru gider mi? Hakkın emriyle çürüyen canlar, bin yıl yerde yatsa çürür mü? Aşık Nesimi'den alınan bu Tunceli türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Seher Yeli, Hüseyin Tuğra'nın yorumundan bir türküyle devam ediyor. Mezar arasında harman olur mu?

Suat Albayrak'tan alınan bir Elazığ türküsü var şimdi. Ne feryat edersin divane bülbül. Gülcan Kaya sizinle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Sabahtan Kalkar Kızlar. Zeynep Başkan sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bu sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevli olduğunu bildireceğiz dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politik

politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında KKTC'de temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve KKTC heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi yeni nesil güvenlik tedbirlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basında buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, hayırlı, uğurlu, mutlu ve çok gönlünüzden geçen dileklerin sizinle kavuştuğu bir gün olsun. Bugün 11 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Değerli dinleyicilerimiz, sizlerin programı Sabah Sadası ve TRT Türkü postamızda yayına hazırız. Geldik huzurlarınıza. Efendim, bugün programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Sesleri en güzel biçimde Servet Sever ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Gönüller arası köprü kurmak için bugün yine huzurlarınızdayız. Evlerinizde, yolda, bulunduğunuz her yerde ve mekanda sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla hayırlı bir yayın olsun diye başlıyoruz ve ilk türkümüzü de Arzu Akmeş'e seslendirecek. Faik Okutkent'ten Ahmet Yamacın derlediği Samsun türküsü. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Aransan yâri gönlünde ara, arayan bulur derler. TRT Türk'te sabah başladı.

Sabahtan açılır muhabbet gülü, özledim yarimin tatlı dirili. Ali İbicek seslendirdi, Mustafa Özgül'ün repertuarımıza kazandırdı Erzincan Eyin Kemaliye türküsüyle. Efendim bugün 11 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Ahmet Yamacı hazırladı bugün TRT Türkü'de sabah programının detayını ve servet sever sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan, evinizde bulunduğunuz her yerde ve özellikle şu anda şifa bekleyen bütün hastalarımızın dünyasında küçücük bir pencere olmak umut muradıyla huzurlarınızdayız. Az önce Ali İbicek seslendirdi o türküyü ve ben rahmetli hocam Mustafa Özgül'ü anımsadım. Nur içinde yatsın. Benim sınavımda jüri üyesi bulunarak sonrasında da inanılmaz babacan tavrıyla, katkısıyla hayatımda kilometre taşlarından biridir. Rahmet ve sevgiyle yad ettim kendisini. Şimdi Meteris'ten ineydim, güllüm gile gideydim. Eğer güllümü ağlarsa gözyaşını sileydim diyecek Adile Kut Karatepe. Vasfı Akyol'dan alınan bir Elazığ türküsü de Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Ardından Celal Güzel Ses'ten derlediği bir Diyarbakır türküsüyle İzzet Altınmeşe seslenecek sizlere. Hele yar, zalim yar, ne zalimsin yarın ve Tuncay Kemertaş, İzzet Altınmeşe'nin bu türküsünü seslendirdikten sonra devam edeceğiz.

Saatimiz 7.18'i gösteriyor. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı TRT Türkü'de sabah dedi ki bugün yine sabaha bir seda salalım istedik. Efendim huzurlarınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. 7.30'da size yol durumu hakkında kısacık bilgiler aktardıktan sonra saat 8 itibariyle mitolojik görünümü görelim ve ardından da sizlerden gelen birbirinden güzel elektronik mektupları, ben böyle adlandırıyorum, sosyal medyadaki TRT Türkü ağlarından bize ulaştırdınız. Onları dillendirelim. Şimdi Beyhan Kars'ı dinleyeceğiz. Bedri Aysel'in repertuarımıza kazandırdı. Yine bir Diyarbakır türküsü. Yayık yaydım, kolum şişti, kolumdan kol bağım düştü. Benim gönlüm sana düştü, sen allar giy ben kırmızı, çıkalım dağlar başına diyecek. Ardından da Hüseyin Mustafa Arı, İsmail Ersoy'dan yine Sarı Sözen Cennet Mekan hocamızın derlediği bir ağrı türküsü seslendirecek. Ağrı dağımdan uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm. Bir halay türküsüyle sabahınız şen.

Hüseyin Mustafa Arı'yı dinledik. Şimdi Çimen İpekçi seslenecek sizlere. Yöre ekibinden derlenen bir Kırklareli türküsüyle. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı. Dinleyip karayollarındaki akışı görelim.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bazı projeler ve yapım onarım çalışmaları sırasında trafik akışında değişiklikler oluyor ya da başka bir yönden gitmek söz konusu. Bu konulardaki başlıkları sizlere aktaralım. TEM otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında, Hendek Kavşağı ile Gümüşova kesimi arasında 8 Haziran 2026 tarihinden başlayan yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu bazı bölümlerle trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer platformdan çift yönlü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 24 saat esasına göre uygulanacak. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ila 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir yönünde 8 Haziran 2026'dan itibaren 7 Temmuz 2026'ya dek trafiğe kapatılı durumda olacak. Ulaşım Aydın yönüne bant aktarımı yapılarak gidiş geliş şeklinde tek şeritten bölünmüş bir yol olarak devam edecek. Ankara Çevre Yolu'nun Eskişehir Kavşağı ile Dolurgu Kavşağı arasındaki 2 ila 3. kilometreler arasında yine 2 Haziran'da başlayan çalışma

0: devam edecek. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Tarsus Batı bağlantı yolunda Tarsus Batı gişeleriyle Mersin Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Tarsus Batı gişelerden karayolunun D400 bölümündeki trafiğe kapalı bölümde batı gişeleri yönünden trafik akışı sağlanacak. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometreler arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa yönünde sol şerit trafiğe kapatılı durumda, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 32 ila 72. kilometreler arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu ve 42. Gönüllü Alayı ile 1 ve 2 Tirebolu ile 42. Gönüllü Alayı 2. tünellerinde yapılacak olan elektrik elektronik bakım sistemleri onarım çalışmaları nedeniyle 9 Haziran'da başlayan çalışmalar 19 Haziran 2026 tarihine dek devam edecek ve bu süre içerisinde 08 ila 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometreleri arasında 11 Haziran'da başlayan çalışmalar 11-16 saat esasına göre devam edecek ve patlatmalı yol çalışması nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılı durumda olacaktır. Zonguldak-Bartın il sınırında Bartın-Kurujeşile yolunun 27 ila 29. kilometreleri arasındaki Bartın 3. köprüde yapım çalışmaları devam ettiği için bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılı durumda. Diğer yönden çift yönlü olarak bir akış var. Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırında devlet yolu 70 ila 13. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarından takip edebilir. Böylelikle güvenli yolculuk yapabilirsiniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.37'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında değerli dinleyicilerimiz. Sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Efendim biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Tabii ki yalnız değilim. Benim yol arkadaşlarım, yoldaşlarım var. Ahmet Şenses programı hazırladı. Servet Sever sesleri ulaştırıyor. Ve bugün 11 Haziran 2026 az önce yol durumu hakkında bilgi verdik. İstanbul'da gayet nemli bir hava var. Ve bütün illerimizde tek tek değerleri göreceğimiz saat 8 meteoroloji bülteni bölümümüzden önce sizlere türkülerimizi sunmaya devam edeceğiz. Ancak bir şey anımsatmak isterim. Bu geçtiğimiz bir hafta boyunca son bugün 7. günü Dünya Çevre Günü olarak kayıtlara geçti ve her yılda bu kapsamda etkinlikler yapılıyor. Gerçekten çevremizi korumamız çok önemli. Dünya bizim güzel gezegenimiz. Allah bize nasip etmiş burada yaşamayı. İnsanoğlu çok şanslı ama bir o kadar da bazen hatalı davranabiliyor. Hiç unutmam, ilkokulda çok sevdiğim öğretmenim, Allah ömrüne ömür katsın, derdi ki medeni insan çöpünü cebinde taşır. Medeni insan gerçekten çöpünü cebinde taşır. Tarlada, bağda, bahçede olanlar biliyorum çok dikkatlidirler. Ekim biçim zamanı, hasat toplama zamanı, baharın sonu itibariyle artık yavaş yavaş yaz ürünleri gelmeye başladı. Hepinize sağlıklı, bereketli ekim, biçim ve hasat dönemleri diliyoruz. Az önce Nihat Erdağ'ı dinledik. Bir Şanlıurfa türküsü, Bakır Yusufsever'den Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine takıldı düştü gönlüm. Devam ediyoruz bu kez Tekin Büyükkaya'yı dinlemeden önce Nursaç Doğan Işık seslenecek sizlere. İslam Rıza Ev'den bir Azerbaycan ezgisiyle. Kaş kabağın yerle gedir, de görüm neylemişem. Üregim güp güpedir, de görüm neylemişem. Sonrasında dinleyeceğiz Tekin Büyükkaya'yı. Ah Leana, Leana, üç bacılar bir ana. Leana, ağlarlar yana yana. Bu türküyle ustamız Hüsamettin Subaşı Van'dan repertuarımıza kazandırdı. Türküler sizin için.

7.45'i görüyoruz saatimizde. 8'e yaklaşıyoruz. Hava durumu hakkında bilgi verdikten sonra o kadar güzel cümleleriniz ulaştı ki onları her birimizle gönüller arası köprü kurarak paylaşacağız. Şimdi devam edelim. Türküler geçidimize Tekin Büyükkaya'nın seslendirdiği Van türküsüyle herkese, Van'daki bütün dostlarımıza buradan selam göndermiş olduk. Şimdi Bircan Pullukçuoğlu'nu rahmet ve sevgiyle yad edelim. O kadife sesinden Asmanın Tepesinde diye başlayan, sesine çok yakışan o muhteşem türküyü dinleyelim. Ruhu şad olsun. Ankara Radyosu'nun çok önemli, çok kıymetli değerlerinden biriydi sevgili Bircan Pullukçuoğlu ablam. Gerçekten hem çalıp söyleyerek repertuara kazandırdığı türküler ve sayısız öğrenci yetiştirerek bir hoş sada bıraktı ve cennet mekan olsun diyoruz kendisine. Selahattin Erorhan'dan Ahmet Sezgin'in derlediği bir Sivas türküsü. Ardından Hüseyin Yaltırık diyecek ki Antalya'nın mor üzümü severler boyu uzunu. Nimet Balkan'dan Neriman Tüfekçi hocamız derlemiş bu Antalya türküsünü ve türküler geçidi devam edecek.

7.53'ü görüyoruz saatimizi. TRT Türkü'de sabah yayında ve devam ediyoruz. Bu kez bir Sivas Divriği türküsü dinleyeceğiz. Aşık Ali Kızıltuğ'dan Yücel Paşmakçı hocamız derlemiş. Dam üstünde çul serer, bilmem bu kimi sever. Bunun bir sevdiği var, günde 10 çeşit giyer. Mücella Ata seslendirecek. Ardından hele dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yanmasın yoksa sen sarhoş musan diyecek Gürkan Özpeker, yöre ekibinden derlenmiş bir türküyle. Devam edelim.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yer yer olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 29, Afyonkarahisar 28, Denizli 34, İzmir 32, Muğla 31, Adana yine 31, Antalya 28, Burdur 30, Hatay 28, Ankara 29, Eskişehir'de 29 ve Konya'da aynı şekilde 29 derece olacak. Nevşehir 25, Bartın 30, Bolu 27, Kastamonu 27, Zonguldak 24, Amasya 31, Rize 24, Samsun 26, Trabzon 24.

Erzurum 25, Kars 22, Malatya 32, Van 26, Diyarbakır 36, Mardin 33, Siirt ve Şanlıurfa 36. Sizlere yansıttığımız gibi değerli dinleyicilerimiz, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde mevsim normallerinin birkaç derece neredeyse üzerinde seyretmeye başladı. Nem olan bölgelerde lütfen özellikle klimalara dikkat etmenizi öneriyorum.

0: etmeye başladı. Nem olan bölgelerde lütfen özellikle klimalara dikkat etmenizi öneriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sağlıklı bir gün olsun.
1: Hava durumu.

Saatimiz 08.08. İnanın bana bu bir tesadüf değil. Her an TRT Türkiye'de sabah Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar tam bu dakikada anons vakti gelmiş oluyor. Ve değerli dinleyicilerimiz şu anda sizlere yansıdığı gibi zaman zaman sesimdeki o nazan dediğimiz burundan konuşmak ve gırtlağımda hafif bir süpürge.

kötüyle. Sesim umarım size çok kötü gelmiyordur. Ben de hastalık muzdaribi olarak bugün az önce duyurduğum gibi klimazede olarak huzurlarınıza geldim. Affola diyoruz. Arap atı gibi sallar başını. Ne söyledim yıktın kara kaşını dedi Münevver Özdemir. Yöre ekibinden derlenen bir Şanlıurfa türküsüydü. Şimdi devam edeceğiz. Biraz sonra sizlerden gelen bütün iletileri tek tek okuyacağız. Devam ediyorsunuz. Erken saatlerde yazmayı başladınız. Ve bir kez daha anımsatalım efendim. Bugün Dünya Çevre Haftası'nın, Çevre Günü Haftası'nın bir hafta olarak çünkü idrak ediliyor. Son günü her yıl 5 Haziran'la 11 Haziran arası Dünya Çevre Günü'dür. Özellikle büyük şehirlerde, toplu taşıma araçlarında, karayollarında, toplu bulunan mekanlarda gerçekten bazı İzmarit demeyeyim, sağlığa zararlıdır. Birçok kalıntıları bırakarak çevremizi kirletmek olabiliyor bazı insanlar tarafından. Bunun önlenmesi için çevremize çok özen gösterelim. Ve özellikle yaz aylarının çok sıcak seyredeceği bu dönemlerde piknik alanlarında lütfen ateşi sönmeden terk etmeyiniz. Kuru bölgelerde ateş yakmayınız. Bu da TRT yayın ilkeleri spotumuzun bir türevi olsun diye sizlerle paylaştık. Devam edelim. Şimdi bir türkü var. İstek bir türkü sırada yerini bulacak. Biraz sonra kimlere armağan ettiğimizi iletiler bölümünde aktaracağız.

Saatimiz 8.20'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında 11 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Eğer alıcılarınızdan sesimiz şimdi ulaştıysa yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Belki de şimdi kahvaltı masasında olan aileler vardır. Bereket ve şifa olsun. Elbette mesai günü işinize de kolaylıklar diliyoruz. Ama bağda, bahçede, tarlada olanları asla unutmuyoruz. Toprağımızı işleyen o güzel insanların elleri bereket saçsın, sağlık ve şifa ile yeni dönemlerde yeni hasat mevsimleri başlasın. Bugün Ahmet Şenses hazırladı programı sizler için ve sevgili Servet Sever de sesleri ulaştırıyor. Az önce İbrahim Can'ı dinledik. Bahçeye gel, bahçeye kuru fındık bulursun. Alacaksın al beni, sonra pişman olursun diye seslendi. Vonalı Ahmet'ten Tuncer İnan hocamızın derlediği Ordu türküsü. Ve Tuncer İnan hocamı bu meyanda rahmet ve sevgiyle yad ediyorum, saygıyla yad ediyorum. Çünkü TRT İstanbul Radyosu'ndaki şefliği döneminde her birimize bir babacan tavırla, gerçekten baba edasıyla yaklaşıp gönlümüzü şad eylemiş bir değerli büyüğümüzdü. Nur içinde uyusun. Ondan önce de Kubat'ın seslendirdiği bir Erzincan türküsü sizlere ulaştı. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, ölmeden o yâri bir daha görek. Efendim bu türküyü Salih Dündar derlemiş, Haydar Telhüner'den bir Erzincan türküsüydü. Türküyü Bursa'da bizi dinleyen değerli dinleyicimiz Hasan Uslu'ya armağan ediyoruz. Ekibimizin tümü kendilerine selam gönderiyor. O da bütün sevdikleri için bu türküyü istemişti, dinlettik. Ve devam edelim. Sizlerden bir kez daha sesim adına özür diliyorum. Ancak benim yapabileceğim bir şey yok. Geçtiğimiz hafta radyo sanatçıları konserimiz vardı. Çok güzel de görüşleriniz oldu konserimizle ilgili. Teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı. O konserde klimadan bu vaziyete geldim. Ama sizlerin gücüyle yine yayınımızı devam ettiriyoruz. Avuz Bakır Hatay Antakya'dan tüm TRT Türkü'de sabah ekibine günaydın, gününüz aydın olsun diyerek mutluluklar dilemiş. Ve sıradaki türküyü de eşi Gülşen Hanım'la evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah programı dinleyen herkese armağan ediyor. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum diyerek başlıyor ve Niksar Yeşilkaya Köyü'nden herkesi selamlıyor. Sıradaki türküyü de emniyet güçlerimize, Mehmetçiğimize ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Fahri Özdemir, hoş geldiniz TRT Türkü. Osmani'den selamlar, saygılar, sevgiler demiş bir mukabil. İnşallah bugün türküler 25 yıllık yol arkadaşım, yoldaşım, kıymetli eşim, postacı Fadime Hanım ve oğullarım Ömer Alperen, Mustafa Utku, Muhammed Emir Özdemir için armağan olsun demiş. Hay hay. Ömer Akaryalı Sakarya'dan tüm dostları selamlıyor. Güzel bir yayın dilemiş. Teşekkür ederiz. Ömer Ali Yılmaz Antalya Elmalı Ovacık Köyü'nden bizi selamlıyor. Cemal Yüksel Samsun Alaçam'dan selamlar diyor. Ve sıradaki türküye ortak olup tüm sevdiklerimi, TRT Türkü dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor. İlyas Öztürk Burdur Tefendi'den bizi selamlamış. Gülay Karabulut günaydın, iyi yayınlar diyerek Konya Selçuklu'dan bir selam ulaştırmış. Sular durulur derler için bir çiçeği var, bütün türküler sizin için. Musa Toros Antalya'dan günaydın diyor. İyi yayınlar dileğinize teşekkür ederim ve sıradaki türküyü Gedikli Köyü halkına

armağan ediyoruz. Sıradaki türkü Züleyha seslendirecek. Pınar Halaçlar, Ömer Faruk Yaldızkaya derlemiş. Afyon Emirdağ türküsü. Çorabını ördüğüm, vay derdine yandım diyecek ki gelin hanımın sadası.

8.32'yi görüyoruz saatlerde. Hatta 8.33 oldu. İkinci saat dilimimizi de yarılamış olduk. Bir bu kadar daha zamanımız var. 11 Haziran 2026 günlerden Perşembe TRT Türkü'de sabah yayında. Sizin buluşma adresiniz radyomuz TRT Türkü. Tekrar güzel vatanımın dört bir yanını sevgiyle, saygıyla, mutlulukla ve en kalbi duygularımla selamlıyorum efendim. Ekibimiz adına da. Her birinizden gelen güzel cümleler. Az önce Lütfü Ortakale'nin sesini dinlerken gerçekten baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış deyiminin, sözünün ne kadar yerli yerinde olduğunu düşünüyordum kendi kendime. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine dedi. Ömer Önderoğlu'ndan derlenen bir Mardin türküsüyle. Lütfü Ortakale bir Erzurumlu sanatçı büyüğümdü. TRT İstanbul Radyosu'na geldi Erzurum'dan bir süre sonra ve ne mutlu bana ki onunla da yan yana, omuz omuza türkülerimize ses olduk. Rahmetle anıyorum çünkü gerçekten çok kıymetli. O beyefendi kimliğiyle, kişiliğiyle her birimize abi, baba oldu. Nur içinde uyusun. Murat Sıcak Karabük Mehtaylar Köyü'nden herkese selam gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden seslenerek sıradaki türküyü eşi Cevriye Hanım, gelin kızım Tuğba, oğlum Selçuk için armağan olarak istiyorum diyor. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan bizi selamlıyor. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden selamlıyor. Sabahat Hocam hoş geldiniz. Repertuarınızda varsa hastane önünde incir ağacı, kardeşim Hüseyin Hanım, Muradiye, çok sevdiğim Melike Eda Kasap yeğenim için istiyorum.

Bakın, bronşit bronşit bunu seslendirdim. Ne dedim biliyor musunuz? Türküler ilaçtır. Hemen türkülerle iyileşiyoruz. Selamlar Halil Bey. Ve Eser Güdük Gebze Beylikbağı'ndan selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü Hacı Ayaz, Nevin Keklik, Leyla Çabuk, Zeki Gün, Adnan Tı, Osman Çokyaman için istiyor elbette. Ve Ali Çakır. Samsun 19 Mayıs'tan herkese selam olsun türkü dostlarım. Bir türkü çalın ki kendimize gelelim. Vallahi bütün türküler bizi kendimize getirecek. Ama ben biraz sonra gerçekten herkesi kendine getireceğini düşündüm. Bir türkü seslendireceğim. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan selamlıyor. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den ulaşmış size. Doğan Acar Kayseri'den kucak dolusu selamlar diyor. Çok teşekkür ederiz. Ve Ahmet Bakır Ezer İstanbul Büyükçekmece'den selam olsun diyerek başlıyor. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli canlarına. Sabahat Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz demiş. Biz safa bulduk efendim. Sular seller gibi bir programda muhteşem bir sunum bizleri bekliyor, hiç şüphem yok. Hocam Türkiye ibimizden şansımıza çıkacak türküyü önce size, ekibinize, eşim Neriman Hanım, çocuklarım Kerem, Semih ve türkü müdavimlerine armağan ediyor. Güzel haberler alacağımız türkü tadında güzel bir gün diliyorum. Her şey o güzel gönlünüzce olsun demiş. İnşallah Allah razı olsun sizlerin gönül güzelliği. Hemen iki türkü sunalım. Arda arda serbest sever ulaştırsın. Dönüşte künyelerini okuruz.

Saatimiz 8:45. Efendim, türküler ard arda sıralandı. Hediye Hüseyin Ağaoğlu seslendirdi. Mahleden geçen oğlan, menyar seçen oğlan, başkasına sözüm var, dönemem inen oğlan dedi. Yöre ekibinden Muazzez Türünk derlemiş bu Kars türküsünü. Ve TRT İzmir Radyosu'nun güzel seslerinden değerli arkadaşım Hediye Hüseyin Ağaoğlu seslendirdi. Ondan önce de bir dönem İstanbul Radyosu'nda bizlerle birlikte oldu sevgili kardeşim Seçkin Tutuş. Onun sesinden dinledik. Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak. Ahmet Özdemir'den Kemal Koldaş Cennet Mekan derlemiş bu Konya türküsünü. Ve sizlerden gelen güzelim mektuplar. Her biri birbirinden kıymetli sözcükler taşıyor. Sakın ha demeyiniz ki Sabahat Hanım bugün benim adımı zikretti ama yarın olmaz diye. 3 gün daha inşallah Allah'tan bir mani olmazsa huzurlarınızda geleceğiz. TRT Türkü'de sabahta bütün iletilerinizi mutlaka okuruz. Merak buyurmayınız. Cemal Zurnacıoğlu Almanya Wilhelm Rhein'dan herkese hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki türküyü türkü severlere armağan ediyorum diyor. Siz de hoşça ve dostça kalın efendim. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan sıcacık bir selam göndermiş. Sıradaki türküyü İlkay Karabiber, İlyas Aydın, Ali Gündoğdu ve Selahattin Erzi için armağan olarak istiyor. Eskişehir Mihail Açık'tan selam göndermiş Gürol Yavuz. Sıradaki türkü tabii ki sizin olsun efendim. Hüseyin Şahin Almanya Gelşen Kirşen'den yine bize selamlıyor. Sevgi saygı bizden efendim. Çok

Teşekkür ederim. Tebrikler, duygusu uyandırdıysak eksik olmayınız. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlıyor bizi. Her zamanki gibi torunları Aliye, Emir, Asaf, Miraç ve Gökçe Beril için armağan olarak istiyor. Şaban Günhan Eskişehir'e selamlar sizin nezdinizde. Mehmet Çay Muğla Kavakdere Çatak Mahallesi'nden her birimize selam göndermiş. Yılmaz Kaygısız diyor ki günaydın göller, güller, gönüller diyarı Burdur'dan selam sevgi. Türkü'ye eşim Ayten, torunlarım Eymen Utku ile İlke Hasan ve türkü dostlarım için istesem olur mu demiş. Hay hay, Ali Özdoğdu. Ali Aydoğdu diye biz de Trabzonlu'ya selam gönderiyoruz. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir türkü armağanımız var. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi günaydın, gününüz aydın olsun. Efendim Akif Arslan Kocaeli Gebze'den selamlıyor. Aleyküm selam. Serpil Demirci hayırlı sabahlar dileğini ulaştırmış Kocaeli İzmit'ten. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden günaydın diyor. Sıradaki türküyü de ailesi ve tüm TRT türkü dostlarına armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Osman Kösterme Kozluk Mahallesi'nden ve Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan yazıyorlar. Sıradaki türküyü de her zamanki gibi torunu Ege ister. Bir de Emet Azat Köyü'nden Süleyman Birol için armağan. Haydi türkülerimiz.

8.54'ü buldu saatimizde. Son saat dilimize yaklaşıyoruz ve programımız sular seller gibi akıyor. Sizlerden gelen birbirinden güzel cümleler her biri bizi daha da şevkle salıyor efendim. Çok teşekkür ederiz. Az önce güzel sesi dinledik. O da yadigar kaldı. Emine Akmeş'e İzmir Radyosu'nun çok güzel bir sesiydi sevgili arkadaşım. Genç yaşta onu ebediyete yolcu ettik. Ruhu şad olsun. Şahin Özçim'den Burhan Gökalp'ın derlediği Kırıkkale türküsüydü. Kısaca çekirge diyorsunuz. Çekirgeyi salıverdim yazıya. Ot koymadı koyun ile kuzuya dedi ve ondan önce de Muharrem Temiz bir Malatya türküsü seslendirdi. Kemal Çığırık'tan Cennet Mekan Mustafa Özgül hocamız derlemiş, repertuarımıza kazandırmıştı. Gülüm seni alır dağa kaçarım, çadırın üstüne güller saçarım dedi. Bir garip aşığın sevdiğine seslenişiydi. Para bulamam belki ama çadırın üstüne güller saçar, sana zenni yerine bir terlik alır, sevgine layık olmaya çalışırım demiş. Şair doğruyu söyler. Efendim şimdi biraz sonra bir türkü armağan edeceğiz sizlere. Yani dediniz ya yazılarınızda efendim, iletilerinizde birbirinden güzel iletilerinizde hep onu diyorsunuz. Öyle bir türkü çalın ki bu sabah bizim gönlümüz öyle bir hoş olsun. Biraz da dağılalım diyorsunuz. Hani dağılmak tırnak içinde. Şöyle biraz duygu yoğunluğu. Bence hemen bu noktada onu dinleyelim. Ulaştırıyor Servet Sever.

11 Haziran 2026 günlerden Perşembe, tarih kayıtlarında TRT Türkü'de sabahın bugünkü bölümü. Radyonuz TRT Türkü efendim, buluşma adresiniz. Her birinize teveccühünüz, gönderdiğiniz her cümle için ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bahtınız, yolunuz, ekmeğiniz, aşınız, gönlünüzce olsun. Güzelliklerde buluşun. Az önce dinleyicimiz demişti ki Sabahat Hanım, öyle bir türkü dinleyelim ki şöyle bir

Aa, Eroğlu. Yine karlar yağdı gönülde ama. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yaz ayında gazel düştü bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Ve bu eseri aynı zamanda şu anda bizi dinleyen sevgili dinleyicimiz Aysel Hanım'a armağan etmiş olduk. Maltepe'den bizi dinliyor. Kendisine selamlarımızla bu armağanımız ulaşsın. Ve ardından Emel Taşçıoğlu, Muzaffer Şahin'den Sivas Kangal diye repertuarımıza kaydedilen bir aşıklamayı seslendirdi. Beklerim selamın seher zamanı, ılgıt ılgıt esen yelinen gönder. Engel ise dağlar dumanı, kopar yaprağını telinen gönder. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sesim nedeniyle affınıza sığınarak cümlelerinizin tümünü okuyamam, hakkınızı helal edin. Veli Özdemir Adıyaman'dan bizi selamladı. Ahmet Uzal hayırlı sabahlar diledi. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyerek güzel türküler Kastamonu Küreçay Büyüküköy'ünde oturan annem Elmas Özkan için armağan olsun dedi. Anaların elleri öpülesi. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan bize selam göndermiş. Sıradaki türküyü de eşim, oğlum Yasin, kızım Nisa Nur ve tüm TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Teşekkür ederim, kolay gelsin dileğinize. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyerek türkü istemiş tüm dinleyicilerimiz için. Ayhan Ozan Zonguldak'tan selam gönderiyor. Aleyküm selam. İsmail Akgün yine Zonguldak'tan seslenerek bir türkü istiyor. Trabzon Araklı'daymış, bir Zonguldak türküsü. Belki sesim iyi olsaydı. Karadır kaşların ferman yazdırır derdim size. Yarın sözüm olsun. Salim Uğuz günaydın diyor. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden. Mevlüt Koç Fındık Diyarı Giresun Tirebolu Ataköy'den selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü sevdikleri için istemiş. Gülden İmiş İmamoğlu günaydın Denizli'ye ve size sevgiler. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli'den selam gönderiyor. Aleyküm selam. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dileyerek torunları Zeynep Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren için istiyor. Turgut Eren de Eskişehir'den bizi selamlamış. Diyor ki Mehmet Kalyoncu hocamla Eskişehir'e türkü armağan olsun. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi. Havva Hanım için türkü isterler. İlham Yüver Kocaeli Darıca'dan selam göndermiş. Her birimize ayrı ayrı çok teşekkür ederim, saygı bizden. Ve bunu okuyayım, bütün dinleyicilerimizin adını söylemiş olacağız. Böylelikle işim kolaylaşacak. Mustafa Telli Kayseri'den günaydın diyerek şu isimlere türkü armağan ediyor. Mustafa Kına, Bayram Gökçen, Leyla Çabuk, Zeki Gün, Eser Güdük, Murat Odabaşı, Cenk İpekel, Muhtar Aydın, Hüseyin Akdoğan, Recep Uzun, Hakan Aydemir, Ali Çakır, Soner Polat, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, Ahmet Uzal, Osman Çayır, Murat Sıcak, Bülent Özgür, Ali Güçlü torunlarıma armağan olsun diyor. Siz de iyi ki varsınız. Hemen türküler.

Saatimiz 9.15'i gösteriyor ve bir Şanlıurfa türküsü dinledik. Hakan Ünal'ın sesinden, Mahmut Hamidoğlu'ndan Ayşe Şan derlemiş. Altın Urfa'yım, siverek uşağıyım. Urfa'ya bir selam göndermiş olalım. Ve ondan önce de Elvan Sevim'in sesinden bir Neşet Ertaş türküsü ulaştı sizlere. Elbette ki Kırşehir ilimize ait. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı güzel olmasaydı? Evet, dünyada güzellik ve iyilik olmasa gerçekten yaşamak zor. O yüzden tüm güzellikleri madem ki Rabbim yaratmış, daim olsun diye dilek ve dualarımızı da yineleyelim. Devam edelim, sizlerden gelen cümleler çok güzel. Bu kez Instagram'a bakıyorum. Emine Demir Atamer diyor ki, hayat en güzel hediye, Trabzon'dan merhabalar, katılıyorum size. Hüseyin Gezer Denizli'den yazıyor bize. Sıradaki türküyü kızları Zeynep ve Elif için istemiş ve değerli İlyas Aydın sürekli çok güzel iki cümleyi tekrar ediyor. Ben Deniz'de katılıyorum. Bir, trafik kurallarına dikkat edelim. İkincisi, bir sigara izmaritinden bir şey olmaz deme, her şey olur. Lütfen ormanlarımıza dikkat edelim demiş. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve Suna Kutsul Mersin Çamlıyayla'dan herkese günaydın diyor. TRT Türkü dinleyicileriyle çalışanlarına ve canımdan çok sevdiğim Kutsul ailesine bir türkü armağan olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Nilgün Kalyoncu, kalbinize sağlık. Çok güzel bir görsel var. Güzellikler diliyoruz. Enbiya Köse günaydın, iyi yayınlar diyerek başlamış. Manisa Kula'dan sesleniyor ve sıradaki türkü ekskavatör operatörleriyle gurbetteki Trabzonlulara armağan ediyor. Biz teşekkür ederiz, saygı bizden. Şaban Dinç, günaydın Sabahat Hanım ve TRT Türkü dinleyenleri. Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selamlar diyor. Türkü sizi dinleyen ablam ve eniştemle çalışma arkadaşlarım, sürücü ve operatörlere ve sizi dinleyen herkese armağan olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Kemal Özkul, Kütahya Tavşanlı'dan yazıyorlar. Günaydın efendim, gününüz güzel olsun. Sıradaki türküyü eşi Sündüz Özkul, torunları Kerem, Zeynep, Affan, Tuğçe, Tuğba Ertekin ve Tavşanlı halkına armağan ediyor. Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç, güzel ailemiz, sevgiler, selamlar. Vatanımız Gileboru vatanı, Simere Gemerek'ten selamlar diyor. Türküyü de Kırşehir'den gelen canım torunum Işıl için istesem olur mu demiş. Elbette. Ve değerli dinleyicimiz Mehmet Turan diyor ki, hayırlı sabahlar, Kartal Uğur Mumcu'dan selam gönderiyorum türkü dinleyicilerine. Bize de bir türkü olabilir mi demiş. Elbette, siz de sağlıcakla kalın. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan selamlıyor. Ben sizden Zeynep türküsünü İstanbul Üsküdar Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde okuyan kızım Zeynep için istiyorum. Olur mu? Zeynep'imi çok okuyorum. Sıra kalırsa mutlaka okurum efendim. Ve Kasım Baştürk Safranbolu'dan sesleniyor bize, Bartın'dan. Herkes selam gönderiyor, diyor ki her insan her türküde kendinden bir şey bulur mutlaka. Türkülerimize emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyoruz. Muazzez Türk bugün olmazsa Muazzez ustamızı Türüngü yarın çalacağız, sözüm olsun size. Ahmet Uzal selam göndermiş bize. Çok teşekkür ederim. Hüsniye Çınar yazıyor Bursa'dan günaydın diyerek ve koro şefimiz Anıl Aşkıner'e bir türkü armağan olsun diyor. Teşekkür ederim. Şimdi türkülerimiz yine sürpriz olsun size.

Efendim, kemençenin nidası sizlere yankılandıkça Karadeniz'in coşkun dalgaları yüzünüze geldi tahmin ediyorum. Karadeniz'e selam olsun. Çavuşlu diye diye düştüm, yollara düştüm. Ander kalsın sevdası, ben ne hallere düştüm dedi. Ömer Akpınar'ın repertuarımıza kazandırdığı Giresun türküsüyle Ümit Tokcan ustamız. Ondan önce de Makbule Kaya'nın sesi ulaştı. Ahmet Yamacı'nın repertuarımıza kazandırdığı Burdur türküsüyle. Dere geliyor dere, kumunu sere sere dedi. Ve Antalya Kemer'den Şengül Ekinci günaydın diyerek o cıvıltılı güzel sesini sanki duyuyor gibi ve bizi mutlu etmiş. Diyor ki iletime cevap verdiğinizin teşekkür ederim. Keşke vaktim olsa her birinize ayrı ayrı seslenmek isterim. Çok teşekkür ederim. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar diliyor. Diyor ki hastanelerde yatan bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Güzel insan Sabahat Hanım, siz güzelsiniz efendim. Sizin aracılığınızla bizleri özveriyle duygusal bir yol vardır ki o yolda yürüttüğünüz için teşekkür ederim demiş. Allah sizden de razı olsun. Bayram Gökçen Fethiye'den selam gönderiyor. Sıradaki türkü torunları Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve tüm türkü dostlarına armağan olarak istemiş. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan, Mithat Çatlakaya Aladağ Eyner'den sesleniyor. Ve Selahattin Erzi daimi dinleyicimiz, yine bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibiyle bendenize selam göndermişsiniz. Sizin de gününüz hoş olsun. Sıradaki türküyü de Yıldız Hanım'la bütün sevdiklerinize armağan ediyorum. Siz de var olunuz. Deniz'den Yunus Şen Ocak yazdılar. Çok teşekkür ederim. Özcan Gönen Manavgat'tan bizi selamladı. Sıradaki türküyü de memleketi Afyon Emirdağlılarla Manavgatlılara ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam göndermiş bize. Bizden de sevgiler. Seydi Alas Adana'dan selamlıyor. Türküyü de eşi Zübeyde Hanım'la bütün sevdikleri için istiyor. Alparslan Can Türk Giresun'dan seslenmiş bize Fındık Kentli. Ve Ünal Şahap Uşak Eşme'den, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, İlyas Aydın Tokat'tan sesleniyor. Hafize Hanım diyor ki Bilecik Bozüyük'ten herkese sevgiler. Bu güzel günde TRT türküyle güne başlamak çok güzel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sıradaki türküyü de eşime, kızlarıma armağan ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Tekin Koluçolak, günaydın Sabahat Hanım. Yine o güzel sunum ve müziklerle gönülleri fethediyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Lütfediyorsunuz. Sıradaki türküyü de Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annesi Döne Koluçolak ve tüm köylülerine armağan ediyor. Ve değerli dinleyicimiz Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi, Turan Akman Erkılıç daima güzel cümleleri vardır. TRT türküde sabaha not düşelim diyor ki günaydın TRT türküde sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hanım çalışma arkadaşları, türkülerimiz gönüller arasında kurulan köprülerin en güzeli, bazen bir hasreti, bazen sevinci, bazen de insanın insana duyguyu, sevgiyi anlatır. Bu sabahtı diyor. Yine bir türkü var repertuarda. Bizim eller ne güzel eller. Tabii ki Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökçen Sevindi ve tüm sevdiklerinizle Murat Odabaşı'na armağan olsun. Evet, onun deyimi çok güzeldir. Müstesna ekip der bize. Siz de müstesnasınız. O halde türküler konursun.

9.34'ü buldu saatimiz. Türküler ard arda sıralansın bu perşembe gününde, işiniz gücünüz kolay gelsin diye. Az önce Oktay Buğra Ertuğrul seslendi sizlere. İndim gülün bağına, takıldım gül dalına. Bir Şanlıurfa türküsüydü, İbrahim Tatlıses'ten repertuarımıza kaydedilmiş. Ondan önce de bir Kırşehir Yozgat türküsü seslendirdi sevgili Soner Özbilen ustamız. Topak taşın kenarı, dibinde yedik narı. Çekiç Ali'den derlenmiş, Orta Anadolu'nun genelinde söylenir. Şimdi Sevcan Orhan'ı dinleyelim. Karaduta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Bunu da ben sevgili öğrencilerime, yüzümü kara çıkarmayan güzelim öğrencilerime armağan ediyorum.

Her yeri gezer oldum, senden güzelini göremedim. Can kerküğüm, vay kerküğüm dedi Gürsoy Babaoğlu. Can kerküğe selam olsun. Efendim sonlara doğru ilerliyor dakikalarımız. İhsan Özdoğan diyor ki, Sabahat Hocam hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum. Eviniz, ocağınız şen olsun inşallah. Allah razı olsun hepimizin. Sizin sesinizden bir türkü okursanız memnun olurum demişsiniz. Yarın inşallah size canlı canlı okuyacağım. Bugün biraz daha düzelmeye ihtiyacım var. Gülşehir, Nevşehir'e ve bütün dostlarınıza selamlar. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün için türkü istemiş değerli dinleyicimiz. Coşkun Bakan yazdı, Akdeniz incisi Antalya'dan. Yine aynı listeyi yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Yarın selamım var. Musa Aytuğ iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicimiz Ahmet Özçelik yıllardır vefalı radyo dinleyiciliği ve bize teveccühüyle bizim için çok kıymetli. Siz de kendinize dikkat edin. Mutlaka Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur Yağız Özçelik'le Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kahraman Polis Teşkilatımıza bir türkü armağanım var. Sizin de ömrünüze bereket. Çok teşekkür ederim. Müjgan Kızılkaya günaydın. Karşıyaka'ya selamlar. Yelda Yiğiter ve Fatma evlatlarınıza türkü istemişsiniz. Selam gönderiyorum. Yavuz Selim Karadağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden bizi selamlamış. Güzel ailemiz Aydemir. Mustafa İlahi Demir şükür kavuşturana demişler. Çok teşekkür ederim efendim. Selamlıyorum. Çocuklarınıza ve size türkü armağanı var. Ali Yöntem de bucaktan sesleniyor bize. Bazen böyle sesi isin çıkmayınca adı güceniyor. Bir türkü çalıverdik gari. Hadi bakalım Hüseyin Güvenli, Mücahit Güven, Mehmet İler için armağan olsun. Hemen türkümüz. Küp içinde iş hasta, işittim yarim hasta diyecek Havva Karakaş. Şerif Ercan'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Edirne türküsü.

küp içinde nişasta dedi Havva Karakaş'a. Edirne'ye, Rumeli'ye bir selam gönderdik. Hasan Kumral İstanbul Kartal'dan herkesi selamladı. Bir türkü sevdalısı olarak sizden istediğiniz bir türkü benim için okumanızı isterim demiş. Hay hay, siz de sağlıcakla kalın. Yarın aynı şekilde bu iletiyle sözüm olsun okuyacağım. Murat Odabaşı, birbirinden güzel cümleler. Dün akşamki konser etkinliğimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın bu güzel cümleleri dillendirmek istiyorum. Çok özelsiniz. Edebiyat yatkınlığınız ve türkü severliğiniz, dahası o efendi kimliğinizde. Selahattin Balkan yazdılar. Sultan Balkan hanımefendi için türkü istiyorlar. Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den. Ve Gürol Seçil Kara, sabah şerifleriniz hayır olsun diyerek Muğla Yatağı'ndan seslendi. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selam gönderdi. Meral Hanım'a türkü benden armağandır. Oğlunuz Ege ve Turan hocanıza. Yasin Alkan Uşaklıoğlu da günaydın dedi. Ve bize bugünlük ayrılan sürenin sonuna geldik. Her son yeni bir başlangıçtır. Ahmet Şenses hazırladı. Servet Sever sesleri ulaştırdı değerli dinleyicilerimiz. Ve bizler bugün sizinle buluştuk. Tekrar söylüyorum, Dünya Çevre Günü. Çevremizi temiz tutalım, ormanlarımıza dikkat edelim. Aman aman o ciğerlere yok eden maddeyi asla kullanmayalım. Ahmet Göbekan Konya Bahçesaray'dan herkesi selamladı. Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden Emin Akgün, İdris Şen yine selam gönderdi. Ali Yavuz Yalova'dan aradı. Hamza Kurt Pendik'ten bizi selamladı. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş'tan, Erdoğan Oktay Ceyhan'dan bizi selamladı. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam. Bütün Hacı Beşirlere türkü armağan etmemizi istedi. Zeki Özceylan da Alanya'dan selam gönderdi. Zeki Ayaz

Beti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan, Ali Şahin için Türkü istedi. Sizin de ömrünüze bereket. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesiydi. İsmail Akgün Zonguldak türküsü istemişti. Yarın okuyacağım, söz veriyorum. Günaydın Güldenimiş İmamoğlu. Sevgiler bizden size. Savaş Özatay İzmir'den yazdı. Turgut Eren Eskişehir'den. Ayhan Ozan Zonguldak'tan selamladı. Birçok dinleyicimiz yarın için söz verdim. Türkü istediler. Canlı canlı okumamı istiyorsunuz. Bugün sesim biraz soğuk algınlığından, dahası ağır bir bronşitten size nasıl ulaştı bilmiyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine görüşünceye dek Allah'a emanet olun diyorum ve bir Erzurum türküsü Mükerrem Kemal Taşçıoğlu'nun ruhu şad olsun diye hemen Mükerrem Kemal Taş'ın o türküsünü size seslendiriyorum. Görüşmek üzere.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Elazığ yöresinden "Yel eser, kum savrulur" türküsünde geçen "dağ etmek" sözcüğü. "Dağ etsem urum kızı, sen beni derde salıpsın. Gel otur yamacıma, belki halimden bilipsin" diyor türkümüz. Burada geçen "dağ" kelimesi Farsça kökenli bir kelime olup feryat, figan anlamındadır. Köroğlu da "Asumana çıktı dağdım" diyerek feryadının gökyüzüne ulaştığını bu kelimeyle anlatmaya çalışmıştır. Türkümüz

de dat etmek, feryat figan etmek anlamıyla yer bulmuştur. Şimdi Hafız Osman Öge'den derlenen bu türküyü Münevver Özdemir yorumluyor. Yel eser kum savrulur, dünya başıma savrulur. Eğil eğil öpem gel, yar yolum buradan ayrılır.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA'yla vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor. Gazze'ye sürgün edilen eski Filistinli esirler aileleriyle buluşmak için uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Batı Şeria'da da baskınlar ve gözaltılar sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. CHP'de disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Ankara, İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara, İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın ilk maçı ise pazar günü saat 07'de Avustralya ile. LGS sınavı için heyecan. Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD yatırımına ilişkin açıklama geldi. Yatırım takvimindeki gecikme nedeniyle firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin yılbaşında askıya alındığı bildirildi. Yatırım anlaşmasının ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi. Kamu çıkarlarının teminat altında olduğu vurgulandı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. 37'si tutuklu 63 sanık hakkındaki suçlamaların yer aldığı iddianame 862 sayfadan oluşuyor. Yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasında 3. duruşma bugün yapılacak. Ağrı'da görülen davada amca Yusuf Aydemir'in tutukluluğu devam ediyor. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Benim Türküm.
1: Antalya Manavgat'tan Mehmet Kaya. Sıradaki türküyü, ekmeğini bizim gibi taştan çıkaranlara armağan ediyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivlerinden birbirinden güzel yurttan sesler kayıtlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Emeği geçen tüm sanatçılara, yapım ekibine sonsuz teşekkürlerimizi ileterek sözü Yücel Paşmakçı yönetimindeki koromuza bırakıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, Yurttan Sesler programımıza başlıyoruz. Yöneten Yücel Paşmakçı. İlk olarak saz sanatçılarımızın seslendirecekleri Doğu Anadolu'dan Ağır Barı, Müslüm Abay'dan alınan Erzurum'dan bir Köroğlu Solağı izleyecek. Alaboz dumanlı karlı dereler, saat çukurunun mamur çağları.

Bir Sivas türküsü. Bahçelerde vez olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Türkünün solo bölümlerini Ahmet Turan Şan okuyacak.

İlk solistimiz Tülin Berbergil, Azeri ağzı bir türkü okuyacak. Ay kız, benim canımsan, kaşları kemanımsan. Kendisine tar ile Nevcivan Özel, kavalla Cihan Yurtçu, defle Ali İhsan Yılmaz eşlik edecek.

Şimdi de sanatçımız Şakir Öner Günhan, Nida Tüfekçi'den alınan bir Akdağ Madeni türküsüyle mikrofonda. Yine gördüm Elif kızın yüzünü, duman sandım şalvarının tozunu.

Program Mücella Atan'ın okuyacağı bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var deyip.

0: İki Solisten Türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Sevim Seçkin ve Seçkin Tutuş'tan türküler dinleyeceğiz. Öncelikle Kırşehir yöresine ait Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyle başlıyoruz. Sonrasında Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlemiş olduğu bir Sivas türküsü dinliyoruz. Sevim Seçkin mikrofonda.

Sırada Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan ve Ahmet Sezgin'in derlediği bir Kayseri türküsü ve sonrasında Nida Tüfekçi'den alınan bir Yozgat türküsü var. Sanatçımız seçkin tutuşu dinliyoruz.

bölümde Niyazi Biçerel'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Çorum türküsü dinliyoruz. Hemen sonrasında Diyarbakır yöresine ait Zülküf Altan'ın Yusuf Tapan'dan derlediği bir türkü alıyor sırayı. Sevim Seçkin söylüyor.

Son bölümde Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsüyle sanatçımız Seçkin Tutuş veda ediyor bizlere. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Türk Kızılay'ın gücünü milletin yardım ve desteklerinden aldığını vurguladı. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri törenine katılacak. Yılın 4. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları saat 14'te belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi. Akademik takvim yayınlanacak dedi. Bakan Tekin, LGS ile ilgili de konuştu. Müfredat dışı soru sorulamayacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik, yok de çalışıyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran saldırılara bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle direkt olarak görüştüğünü iddia etti, saldırıları durdurmamı istediler dedi. Tahran, Trump'ın iddialarını reddetti. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri KKTC'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarda doluluk oranının %81'lere ulaştığını söyledi. Tarımsal üretimde rekor beklediklerini ifade eden Yumaklı, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'ne katıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum başladı. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin

turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim, İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından hepinize kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Türkülerle Gün Ortası başladı bile. Bugün programa Denizli Acıpayam yöresinden Hüseyin Kök'ten alınan bir ağıtla başladık. Solistimiz Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik. Yine yeşillendi Acıpayam Yolları adlı türkümüzü. Bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarımızdan Sabahattin Gülümser, Emre Kızıl ve Tuğba Ger türkülerimizi seslendirecekler. Onlara saz grup şefimiz, bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyorlar. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton masterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli, İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarımızla birlikte saat 13'e kadar bugün de gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Sabahattin Gülümser merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Çok güzel bir Denizli'ye ait bir ağıtla açtınız yayını. Yine Denizli'den ayrılmayacağız galiba, değil mi?
1: Evet, biraz hareketlenelim.
0: Olur.
1: Yine Denizli'den dediğiniz gibi bir türkümüz var. Kara Üzüm Salkımı, diğer adıyla Azimem.
0: Buyurun efendim, dinliyoruz zevkle.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli, güzel, ritmik türkü için. Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik. Efendim, türkülerle gün ortası keyifle ilerliyor. İzmir Radyosu'nun bizlerin her daim dinlemekten büyük keyif aldığı, her daim her programa renk katan bir başka solisti Tuğba Ger var şimdi de sırada. Merhaba Tuğba, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Sağ olasın, çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
0: Evet. Uzun zamandan beri aramızda değildin. Bir ufak rahatsızlık geçirdi sevgili Tuğba Ger. Ama evet, hoş maalesef. Geldi aramıza. Geçmişler olsun diyoruz.
1: Çok sağ ol.
0: Ve güzel ilk türkümüz bir Azerbaycan türküsü olacak. Azerbaycan diyarına götüreceksin bizleri, değil mi?
1: Evet, evet. Sevgili değerli tar sanatçımız Ali Özkan Özcan açışımızı yapacak. Ve onunla birlikte çalacağız. Ben de söyleyeceğim. Değerli ritim arkadaşlarımız da eşlik edecekler.
0: Biz de keyifle dinleyeceğiz.
1: Belki isterse Felahi Tekşahin de kavanoyla eşlik edecek. Gelmişem otağına diyeceğiz.
0: Buyurun. Karagil'e. Buyurun, keyifle dinliyoruz. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gerçekten özlemişiz sevgili Tuğba. Azerbaycan türkülerini senden dinlemeyi, bir özel teşekkür elbette tarıyla bu güzel türkünün açılışını yapan Ali Özkan Özcan'a ve tüm saz üstadlarına elbette. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kez Urfa'ya uzanıyoruz değil mi Tuğba?
1: Evet, Urfa divan ayağını çalmak istiyorum şimdi de.
0: Dinliyoruz.
1: Sessiz bir oyun havasıdır.
0: Buyurun dinliyoruz. Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Ger bağlamasıyla çaldı. Gökhan Merterol, Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Biz de bu güzel ritimle gerçekten mest olduk diyelim. TRT Türkü frekansında bizlerle olan ve henüz şu anda radyolarını açan dinleyicilerimiz için İzmir Radyosu'ndan canlı olarak çalınıp söylenen Türkülerle Gün Ortası programındasınız. Ve programımız birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi bir başka solistimiz. Onu dinlemekten her zaman büyük keyif alıyoruz. Sevgili Emre Kızıl mikrofon başında. Merhaba, hoş geldin Emre, sen de yayına.
1: Merhabalar, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Yine çok güzel bir repertuar görüyorum. Önce Sivas'a uzanıyoruz galiba, değil mi?
1: Evet, ilk durağımız Sivas. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın diyelim.
0: Buyurun, dinliyoruz.

Gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun. Ne güzel bir sevda türküsüydü gerçekten. Ama sıradaki türküyü gerçekten ben de çok sevdiğim bir türkü. Erzincan yöresinden bir deyiş, Kul Ahmet'ten derlenen, yine Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinleyeceğiz. Seyyah olup şu alemi gezerken

0: Gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
1: Evet, çok güzel bir Erzincan türküsü. Bu da bu türkümüzü de Fethiye'de bağlama yapımcılığı ile uğraşan üstadımız Orhan Çınar'a
0: armağan olsun.
1: Armağan edelim.
0: Selam olsun buradan da sevgisine.
1: Kendini bağlamalara adayan ustamıza.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Tüm saz üstadlarına ve Emre Kızıl'a. Efendim saatler 12.38'i gösterdi bile. Türkülerle gün ortası keyifle ilerliyor. Ancak sazlarımız akortlarını yapacaklar. Bu arada bizler sizleri Arzu Akmeşe'nin söyleyeceği güzel bir başka Erzincan türküsüyle baş başa bırakacağız. Horoz, havada horoz.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortası devam ediyor. Yeniden İzmir Radyosu Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. Ve solistimiz Sabahattin Gülümser mikrofon başındaki yerini aldı bile. Yeniden merhaba.
2: Merhabalar.
1: Bu kez nereye gidiyoruz?
2: Vallahi ilk olarak Kırşehir'e gidelim.
1: Olur.
2: Olur mu sizce de uygunsa?
1: Tabii ki, tabii ki. Muharrem Ertaş'tan alınan çok güzel bir türkü gerçekten. Sebep mezarında yosunlar bitsin, yılanlar, çıyanlar mekanın tutsun diyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık
1: ben
0: diyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ve çok uzaklaşmıyoruz. Bu kez Kırıkkale'ye uzanıyoruz. Sıradaki türkümüz Kırıkkale yöresinden Albus Aktaş'tan derlenen bir türkü. Menevşe koymuşlar gülün adını. Almadım dünyadan ben muradım diyoruz.

0: Çok teşekkürler, sağ olun, var olun bu keyifli, ritmik iki güzel türkü için. Türkülerle gün ortası artık yavaş yavaş sonuna ilerlediğimiz şu dakikalarda bir kez daha Tuğba Ger'le devam edecek. Sevgili Tuğba Ger hem çalacak hem söyleyecek, bu kez bizleri Karadeniz bölgesine götürecek. Değil mi?
1: Evet, iki güzel hareketli Karadeniz türkülerimiz var şimdi. Çalıp söyleyeceğiz yine.
0: Önce Rize'ye uzanıyoruz galiba.
1: Evet, Rize'ye uzanıyoruz. Ardından da Beşikdüzü'ne gidiyoruz.
0: İlk önce, türkümüz?
1: İlk türkümüz Türkü Deyurum Sağ. İkinci türkümüz de Hasta Oldum Derdüne.
0: Buyurun.
1: Döndüğünce söylemeye çalışıyorum.
0: Buyurun, keyifle dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir Karadeniz havası aldık stüdyomuzda. Eminim dinleyicilerimizin de gönlüne aktı gitti. Sağ olun, var olun ve veda vakti geldi. Bugün Sabahattin Gülümser, Emre Kızıl ve Tuğba Ger'i ağırladık. Onlara saz üstadlarımız Murat Tezcan Ün, Fedai Tekşahin, Gürhan Yüksel, Ali Özkan Özcan, Gökhan Merterol ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köseler'le türkülerle kalın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere diyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Eller programı başladı. Huzurlarınızdayız bugün de. Yine türkülerimiz sizinle buluşacak programımız içerisinde. Birbirinden güzel türküler seçtik. Radyonuzun sesini açınız. Çünkü türkülerimiz bu yolculukta size eşlik edecek. Programı sizin için Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman, sesimizi size ulaştıracak isim. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlayalım programa. Arif Sağ yorumluyor türküyü. Bülbül ne ötersin, virandır bağın.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken bir türkü daha dinletelim size. Celal Güzel Ses'ten alınan bir Diyarbakır türküsü. Ender Balkır'ın yorumuyla dinliyoruz. Dedim ay efendim gel kıyma bana.

0: TRT Türkü.
1: Erzincan yöresine uğrayalım türküyle Tuncay Kemertaş'ın sesine kulak verelim. Odasına vardığım gayfe pişirir.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz bizi Anadolu'da dolaştırırken adım adım, diyar diyar onların eşliğinde gönlünüzün, kulağınızın pasını silmeye devam ediyoruz. Biz de TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak Gülşen Kutlu'dan bir türkü dinliyoruz. Bir Yozgat türküsü. Bir çift durna gördüm durur dallarda.

Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.21'i gösterirken bizim elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunmaya devam ediyoruz. Bir Erzurum türküsü dinleteceğiz şimdi size. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bir türkü bu. Adalardan çıktım yayan, İmran Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, türküler dinlemeye devam ediyoruz. Bu kez Erzurum yöresinin türkülerinden birini Cengiz Özkan'ın o güzel yorumuyla dinliyoruz. Tutam yar elinden tutam.

Sevgili dinleyenlerimiz, Doğu Anadolu'nun türkülerini dinlemeye devam ediyoruz. Biz şu anda Erzurum yöresindeyiz. Lütfü Ortakale söylüyor. Ela gözlüm ben bu elden gidersem.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu kez sizi türkümüzle Güneydoğu'ya götürelim. Güneydoğu Anadolu'nun güzel ilçeleri, güzel illerinden biridir Şanlıurfa. Reyhan Ediş seslendiriyor dinleyeceğiniz bu güzel Şanlıurfa türküsünü. Harman yeri sürseler.

sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken yine bir türküyü dinleteceğiz size. Bu kez Giresun'da soluklanıyoruz. Salim Giresunluoğlu'ndan alınan türküyü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Kahve koydum fincana.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Biz yarın yine huzurlarınızda olacağız aynı saatte. Programı sizin için Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle veda edelim size. Yandırdın kalbimi. Son türkü Metin Güngör söylüyor. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. ABD, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran'da bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. İran basını, denizde de ABD güçleriyle devrim muhafızları arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı tüm geçişlere kapattı. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya gelirken ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüştüğünü ve saldırıları durdurmasını istediğini öne sürdü. Anlaşmayı imzalamazsa İran'ı çok şiddetli bombalayacağız diyerek tehdit etti. İran, Trump'ın iddialarını yalanladı, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz, dedi. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz, denildi. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Uluslararası hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Parti meclisinde CHP'nin bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Parti sözcüsü Müslim Sarı, saatler 16'yı gösterdiğinde kameraların karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, salt çoğunluk olmadığı için parti meclisinin toplanamayacağı iddialarına yanıt verdi. Parti meclisinde 5 kişi de kalsa hayat devam eder, dedi Şimşek. Şu anda olağanüstü bir hal var. Bu işi Türkiye'nin gündeminde tutmak için böyle bir işe başvuruyorlar, dedi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı, dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor. Yılın 4. faiz kararı belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Türk Kızılay'ın gücünü milletin yardım ve desteklerinden aldığını vurguladı. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'ne katılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 158. yaşını kutlayan Türk Kızılay'ın ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında durduğunu söyledi. Duran, Türk Kızılay'ın büyük bir iyilik hareketi olduğunu belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Son tahminlere göre bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Osmaniye, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testinden geçirildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek, denildi. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Sevgili türkü severler, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş'ın seslendirdiği Orta Anadolu bölgesine ait Bağa Gel, Bostana Gel adlı türküyle başladık. Her zaman olduğu gibi acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü ve neşeyi, her türlü duygumuzu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de birbirinden güzel türkülerin yarenliğinde yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Bu güzel programı sizler için programımızı hazırlayan yapımcımız Doğan Akyıldız. Ana kumanda masasında teknik yönetimde Murat Özgür Batu ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımızla ilgili duygu, düşünce ve önerilerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz anadolu@trt.net.tr. İletilerinizi beklediğimizi belirtelim ve sıradaki türkümüzle birlikteliğimize devam edelim. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa. Erzurum'a ait hareketli türkümüzü sanatçımız Gürkan Özpeker'den dinleteceğiz. Efendim türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda türkülerin yarenliğinde devam ediyor sevgili dinleyenler. Gürkan Özpeker kavurma koydum tasa dedi. Şimdi de Hasan Özçivi'den alınan Çukurova Tarsus türküsünü sanatçımız Melia Güneş seslendirecek. Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim.

Değerli dinleyenler, Şark Bülbülü Celal Güzelses'ten alınan ve Mehmet Özbek'in notaya aldığı 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır türkümüzle birlikteliğimiz devam edecek. Sanatçımız Bedri Aysel'den dinleteceğiz. Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı.

0: TRT Türkü.
1: Türkü Diyarı programında şimdi de Şanlıurfa ilimize doğru yol alalım. Muzaffer Sarı Söze'nin Hafız Nuri Başaran'dan derleyip notaya aldığı türkümüzü Mehmet Özbek'ten dinleteceğiz sizlere. Giderem buradan artık, baş açık, yaka yırtık.

Değerli dinleyenler, Şanlıurfa sıra geceleri geleneğinde ilk aklımıza gelen ustalardan olan Abdullah Uyanık, Kazancı Bedih'le Urfalı Kazım'ın birlikte seslendirecekleri türküde radyolarınızda olacaklar. Dinleyeceğimiz Türkiye'ye gelince. Al gelin aldım Urfa elinden, felek nasıl kıydın aldın elimden.

tarih kokan sokakları, doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla bilinen Samsun'a ait türkümüzü 2007 yılından aramızdan ayrılan Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Yıldıray Çınar'ın arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinletiyoruz. Dinleyeceğimiz türkü, "Çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı."

Sevgili dinleyenler, sanatçımız Hakan Ünal bir Diyarbakır türküsü ile radyolarınızda olacak. Berber Dükkanına Vardım adlı türkümüzün söz ve müziği Hayri Yoldaş'a ait.

0: TRT Türkü.
1: Nadaşlar Diyarı Erzurum'a ait bir türküyle birlikteliğimize devam edeceğiz. Sanatçımız Dünya Tekin seslendirecek. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerim.

Sevgili dinleyenler, Diyarbakır yöresine ait hareketli türkülerden oluşan Türkü Demeti'nde sanatçılar Dursun Telli, Faysal Bozalan, Müslüm Akcan ve Eşref Atay ve İbrahim Macit radyolarınızda Türkü Demeti'ni hep birlikte dinliyoruz.

Evet, türkülerin yarenliğinde ve türkülerin izinde bir saat, yaklaşık bir saat süren beraberliğimizin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yarın aynı saatte yepyeni bir türkü diyarında bu frekansta görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken yapımcımız Doğan Akyıldız'dı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimizle kardeş ülkemiz Azerbaycan türküsünü sanatçımız Tülin Berbelgil'den dinleterek ayrılıyoruz. Bayram günü saat tezde. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Volkan Konak'tan güzel bir türkü dinleyeceğiz. Bu Gaybana Sevdalık.

Saatlerimiz 15.12, yolculuğumuz devam ediyor. Nejat Buhara'dan derlenen türküyü Özlem Üngör seslendiriyor. Giresun'un evleri şıma ile kaynama, kız benimle oynadın, başkasıyla oynama.

Yıldız Ayhan'dan dinledik. Su gelir, millendirir yöremiz Çankırı, Çerkeş'te sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15-19. Aşık Mahzuni Şerif'ten dinleyeceğiz şimdi de. Gül yüzlü cananım senin elinden, gizli gizli yaşım dökülmektedir. Dile destan oldum zalim dilinden, gözyaşlarım dökülmektedir.

0: dedi.
1: Şimdi de sizleri Tunceli yöresine götürüyoruz. Aşık Nesimi'den derlenen türküyü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Ilgıt ılgıt esense her yerleri, doğru gelir, doğru gider mi yar? Hakkın emriyle çürüyen canlar, bin yıl yerde yatsa çürür mü yar?

Çorum yöresindeyiz. Niyazi Beçerel'den derlenen türkü İsmail Hakkı Demircioğlu seslendiriyor. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam, deseler ki nasıl yarın pek hasta, başında okuyan hocası olsam.

0: ülkedeyiz. Son beraber Sisa.
1: Remzi Bekar ve Yöre ekibinden dinledik Büyük Düz Horonu. Şimdi de Arzu Akmeşe radyolarımızda Rize Hemşin türküsü. Güzel yanlış gidersin o yol gider yamaca. Şimdi tanıdım seni peştemalin alaca.

Muzaffer Özden'den derlenen Bartın yöresine ait türkü Ünal Sofuoğlu seslendiriyor. İp attım ucu kaldı, elinde tacı kaldı. Ben bekledim el aldı, yürekte acı kaldı.

Gümüşhane yöresindeyiz. Kazım Coşkun'dan derlenen türküyü Mustafa Özarslan seslendiriyor. Kırıntının başları kan ağlıyor taşları.

Asker ettiler beni kıdemli çavuş, Gölcük çöllerinde oldum bir baykuş. Sabahattin Gülümser'i dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi de Ankara yöresindeyiz. Sıdıka Şerbetçi'den derlenen türküyü Makbule Kaya seslendirecek. Dam başına çıksam saçım yellenir, beyaz urba giysem üstüm kirlenir.

Son türkümüzü Mehmet Çalmaşır'dan dinleyeceğiz. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme. Adana Kozan yöresine ait türkümüz. Ve bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik. Prodüktör arkadaşımız Yiğit Yavuz programı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik'ti ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Netanyahu yönetimi altında ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü söyledi. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Türkiye'nin bunun için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olamayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin

Putin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit ailelerinin yakınlarına da yeni haklar tanınacak. CHP Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan ulaştırma ve lojistik alanlarında yeni bir işbirliğine imza attı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner diplomasi anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Türkiye, bölgesel bağlantı sağlığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir, dedi. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya gelirken ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüştüğünü ve saldırıları durdurmasını istediğini öne sürdü. Anlaşmayı imzalamazsa İran'ı çok şiddetli bombalayacağız diyerek tehdit etti. İran, Trump'ın iddialarını yalanladı, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Orta Doğu'da yaşanan gerilim sonrası petrol piyasalarında arz sıkıntısı sürüyor. Krizi çözmek için OPEC artı grubu üyesi ülkeler üretimlerini hızla artırsa da kapalı olan Hürmüz Boğazı krizi aşılamıyor. Uzmanlar petrol arzının normale dönmesinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar sürebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor. Brent petrol $90 üzerindeki hareketini sürdürüyor. Altın fiyatlarında ise yine baskılı seyir var. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce adli tıp kurumunda uyuşturucu testinden geçirildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Haberleri dinlediniz.

Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in renklerine başlıyoruz. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle Akdeniz'in renklerinde ilk türküyü sanatçımız Faruk Yılmaz seslendirecek. Hasan Orak biçiyor.

Ayşe Engin Aslancan'dan dinledik. Güldaniyem, Bulgaristan Deli Orman'dan bir türküydü bu. Çok da güzel bir türküydü. Sıradaki sanatçımız Taylan Özgür Ölmez. İstanbul'dan bir türkü seslendirecek. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Kaynak kişi de Nuri Halil Poyraz. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

Havva Karakaş'tan dinledik bu güzel türküyü. Entarisi ala benziyor. Şimdi Trakya'ya doğru geçelim. Sercan seslendirecek. Berber olan.

Entarisi Aktan'dır. Adile Kurt Karatepe'den dinledik bu Akşehir türküsünü. Ali Canlı derlemiş. Kaynak kişi de Fakçı Mehmet. Şimdi Okan Murat Öztürk'ü dinleyeceğiz bir Elazığ türküsünde. Gel benim gelin yârim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 16.38 sayın dinleyiciler. TRT Türkü'deki birlikteliğimizi sürdürüyoruz ve TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Sıradaki sanatçımız Hüseyin Turan, Giresun'dan bir türkü seslendirecek. Ümit Tokçan derlemiş. Cebil Uzel kaynak kişi. Sokak Başı Meyhane.

Bedri Koçak'tan dinledik bu Silifke türküsünü. Ham Çökelek. Şimdi Sevcan Orhan bizimle olacak. Mendil veren mi?

Anadolu'nun yüreğinden süzülen, sevinciyle güldüren, hüznüyle düşündüren birbirinden güzel türkülerle TRT Çukurova Radyosu'ndan selamlıyoruz siz sevgili dinleyenleri. Hoş geldiniz Çukurova'dan programına. Bugün programı Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yapımda Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın ilk türküsünü sanatçımız Aysun Gültekin'in yorumuyla dinliyoruz. Kırşehir yöresinden bir türkü. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geçti derler. Seven yardan geçilir mi?

TRT Türk. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir Orta Anadolu türküsünü Murat Aldemir'in sesiyle dinliyoruz. Açıl ey ömrümün varı, Bağdı sabah olmadan.

Bayram Aracı'dan alınan Ankara yöresinden bir türkü Gülşen Kutlu okuyor. Bülbüle su verdim altın tasılan, çok günler geçirdim karaya asılan.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, saatler

17-16'yı gösteriyor programımızda. Şimdi de Çorum yöresinden bir türküyü Ümit Tokcan'ın yorumuyla dinliyoruz. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım yakma çıramı. Ya beni de götür ya da sen de gitme.

Bağ gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Alan izin vermezse yalandan hastalan gel. Bu Orta Anadolu türküsünü Gülcan Kaya seslendiriyor.

Sevgili dinleyenler, programımızda Çorum yöresinden bir türküyü Murat Biçer'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Yozgat yöresinden Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türküyü Selma Alagöz söylüyor. Bir çift durna gördüm, durur dallardan.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.32'yi gösteriyor. Programımızda Musa Eroğlu'nu dinliyoruz. Telli turnam, selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın. Belki gelirim yarına.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Zonguldak yöresinden bir türkü Ahmet Turan Şan seslendiriyor. Karadır kaşlarım ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Türkü. Malatya yöresinden bir türküyü Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla dinliyoruz. Çiçekten harman olmaz.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın son türküsü de Konya yöresinden bir türkü. Emine Karakuş'un yorumuyla dinliyoruz. Elmaların Yongası. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

akşamlar. Ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine tepki gösterdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. Parti meclisi toplantısının ardından konuşan Sarı, CHP'de olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Karar metninde jeopolitik risklere dikkat çekildi. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'a çok sert vuracağız diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi. Trump, İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi. Ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Sur kentinde hastane çevresine düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi sonrası Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Başkent Sofya'da devam eden ziyaret kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova tarafından kabul edildi. Fidan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'nin ilk 5 ayda yaklaşık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Kayseri dış ticaret fazlası vermeye devam edecek dedi. Kayseri esnafına son 23 yılda 8,5 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Bakan Bolat, İstanbul'da 8.

dedi. Bakan Memişoğlu Ankara'da Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanık, medya anonim şirketi reklam müdürü Elif Güven'in avukatlarının savunmalarıyla devam ediliyor. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında karadan ve havadan müdahale ediliyor. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün hem bir giysi hem de bir gönül rütbesi olan o kaba ve yünlü kumaşı, yani abayı konuşuyoruz. Aba, yünden dövülerek yapılan kalın ve dayanıklı bir kumaştır. Eskiden çobanların, dervişlerin ve yiğit efelerin sırtından eksik olmazmış. Ancak türkülerimizde aba sadece soğuktan koruyan bir örtü değildir. O sadeliğin, tevazunun ve bir hırka, bir lokma diyen derviş savrının simgesidir. Anadolu insanı gösterişten uzak ama gururlu duruşunu abasıyla tanımlamıştır. Hatta sevdasına yenik düşen, yüreği yanan aşıklar için kullanılan abayı yakmak deyimi, ateşin en sert kumaşı bile kül edebileceği o büyük tutkuyu anlatıyor. Efelerin omuzunda bir güç, garibin sırtında bir sığınak olan bu mütevazı giysi, tellerden dökülen namelerle ete kemiğe bürünür. Şimdi bu dervişane sabrı ve aşkın o yakıcı gücünü anlatan abalı güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz sizi. Nazlı Öksüz seslendiriyor. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek yine Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Emine Karakuş'un seslendireceği bir Rumeli türküsüyle açıyoruz programı. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen Hüdaverdi Güner'den derlemiş. Ver ateşi yalan dünya koyansın, nazlı yârim uykulardan uyansın.

Bir Rumeli türküsüyle başladı türkü akşamı. Kütahya Tavşanlı'ya gidiyoruz. Servet Tekin ve Ramazan Yalçın'dan Ferhat Erdem derlemiş türkümüzü. Mustafa Özcan seslendirecek. Şerfe yola yürüdü, alpaçayı sürüdü. Şerfemin güzelliği Bursalarda çürüdü.

Yöremiz bu kez Ordu Aybastı. Ramazan Çetin'den Tuğrul Şan derlemiş türkü. Özlem Üngör Kara söylüyor. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim.

Yüksel Didikoğlu ve Dünya Tekin'den birer türkü dinledik. Kubilay Dökmetaş bizi Elazığ yöresine götürecek Muzaffer Sarı Sözen, Sıtkı Demirci'den almış türküyü. Necibe'nin kaşları kare, yüreğime vurdu yare, kavuşmaya bulsam çare.

Türkü akşamında yeniden Rumeli'deyiz. Mehmetcan Pelikoğlu seslendirecek Rüstem Avcı'nın Rembiye Mutlu'dan derlediği türküyü. Mezarımı kızlar kassın dar olsun, etrafında lale sümbül bağ olsun.

Münevver Özdemir seslendirdi dinlediğimiz Sivas türküsünü. Senem Akdemir'le Erzurum'a gidiyoruz. Ahmet Yamacı Orhan Dağlı'dan almış türküyü. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin, arasam bulunmaz Rumi Revan'ın, Ruhi Revan'ın, İzmir'i Konya'yı değer gözlerin.

Yöremiz bu kez Çorum. Muzaffer Sarı Sözen, Niyazi Biçer elden almış Hüseyin Turan'ın söyleyeceği türkü. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam, dediler ki Nazlı yarin pek hasta, başında okuyan hocası olsam.

Türkü seslendiren sanatçı Merve Kayacan'dı. Bircan Pullukçuoğlu'nu rahmetle yad ediyoruz. Kastamonu türküsünü sanatçımız seslendirecek. İhsan Uzanoğlu kaynaklık etmiş türkümüze. A bülbülüm ne ötersin, dertlere derman katarsın.

Hasan Özel'den dinliyoruz Artvin Şavşat türküsünü. Durmuş Yazıcıoğlu derlemiş türküyü. Sallanı sallanı gelir geçersin, yar bana nispeten göğsün açarsın. Ne can

Yöremiz Erzurum Hınız, Muzaffer Sarı Sözen, Hayriye Temiz Kalp'ten almış türküyü. Radyomuzun sanatçılarından Reyhan İdiş seslendirecek. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider.

Gürsoy Babaoğlu'nun seslendireceği türküyle devam edeceğiz. Bir Diyarbakır türküsü Celal Güzelses kaynaklık etmiş. Suya gider su testisini doldurur, sudan gelir gül benzini soldurur. Anam duysa babam beni öldürür.

saatimiz 19.21'i gösterdiğe başladı. Balkıs Akkali'nin seslendireceği türküyle devam ediyoruz değerli radyo dinleyenleri. Yöremiz Orta Anadolu. Ürgüplü Refik Başaran'dan alınmış türkü. Tokat yaylasından yaylayamadım, divane gönlümü eyleyemedim.

Sevcan Orhan ve Emel Taşçıoğlu'ndan birer türkü dinledik. Kubat'ın seslendireceği türküyle devam edecek türkü akşamı Mersin Silifke Mut dolaylarından alınmış türkümüz. Musa Eroğlu derlemiş türküyü kendi yöresinden. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gel oldu gidelim bizim ellere.

Aysun Gültekin'in seslendireceği türküyle devam ediyoruz. Yöremiz bu kez Elazığ. Enver Demirbağ repertuara kazandırmış türküyü. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla, içine beş elma koy, birini dişle yolla.

Dile Karadağlı devam ediyoruz. Nida Tüfekçi'nin Necmettin Palacı'dan derlediği türküyü söyleyecek. Oğlan kolunu sallama, gafile boş yere yalvarma.

Nurullah Akşehir seslendirdi dinlediğimiz türkü. Gülşen Kutlu ile devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü Mehmet Hulusi Koçer'den. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi. Eloğlu değil mi? Sevdi kaçıverdi.

Vakit bizim için artık veda vakti değerli radyo dinleyenleri. Bu akşamlık da Türkü Akşamı'nı noktalayacağız. Saatimiz 19.54'ü göstermeye başladı. Yarın yine elbette mikrofon başında olacağız. Bu arada Dünya Kupası heyecanının da bu akşam itibariyle başladığını hatırlatalım. Futbol meraklılarına bir küçük hatırlatma. Dinlediğiniz programı Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken huzurunuzdan Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği Orta Anadolu yöresinden ritmik bir türküyle veda edeceğiz. Size huzurunuzdan ayrılacağız. Bir oyun havası. Yandım anam sarı kız. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu, Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi gelir çok uzaklardan, Tokat'ın yaylalarından, Zile'nin tepelerinden. Aşık Sadık'ın sazından, sesinden dökülür, hayatı anlatır. Işığın etrafında dönen pervanenin canı yansa da dönmeye devam ettiğini, hayatın da aynı bu pervanenin dönüşü gibi vazgeçilmez olduğunu söyler. Dünya fanidir, yalandır der. Ali Ekber Çiçek Usta'nın Sadık Doğanay'dan derlediği deyişi korodan dinliyoruz. El vurup yaremi incitme tabip.

Sevgili dinleyiciler, dert söyletir insanı. Hani deriz ya, kimse kimsenin derdini bilemez. Ayrılıksa hiçbir derde benzemez. Hele ki sevdiklerinden ayrılınca. Aşam anam bu dağların kurdu var. Yavru göçmüş ne virane yurdu var. Her yiğidin güne güne derdi var. Benim derdim hiçbirine benzemez. Muammer Özkavcı'nın Mükerrem Kemertaş'tan derlediği Maya türü uzun havayla Didem Dilara Duman mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, dinlediğiniz uzun havaya açışı Kaval'la Fatih Koçer, Mey'le Mikail Geçer yaptım. Sevda çekmesi zordur. İnsanı kul eyler, yakar yakar kül eyler. Hele bir de araya gurbetlik girerse acıya esir eder. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettim dünyayı. Nida Tüfekçi hocamızın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, derd ağırdır. Taşıması zordur. Bölmek gerek, paylaşmak gerek. Lokman Hekim'e de söylesen, kervanlara da yüklesen, dert bitmez, artar gitmez. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi, börek seninle. Eremem Lokman'a, çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi, börek seninle. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Sesten derlediği Sivas Divriği yöresinden türküyle Mesut Şimşek sizinle.

Sevgili dinleyiciler, halaylar yurdumuzun orta, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer alan oyunlu türlerdendir. Tek bölümlü olduğu gibi 2, 3, 4 bazen daha fazla bölümlerden oluşurlar. Genellikle ağırdan hızlıya doğru icra edilirler. Bu bölümlerin her birinin kendine özgü isimleri vardır. Örneğin ağırlama, birleme, ikileme, hoplatma, yanlama, horlama gibi. Şimdi programda Muzaffer Sarı Sözen Usta'nın Güneydoğu Anadolu bölgesinden derlediği iki bölümlü halayın ağırlama bölümünü sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı Turan Engin, Davudi sesiyle yıllarca deyişleri, semahları, uzun havaları başarıyla seslendirmiş usta seslerdendir. Aslen Erzincanlı olan sanatçı, pek çok kırık hava, uzun havayı da kendine özgü tavrı, üslubuyla dillendirmiştir. Onun sesinden birçok türkü, dilden dile, gönülden gönüle dolaşmıştır. İşte bunlardan biri. Gurbet elde bir hal geldi başıma, ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum, ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Turan Engin'in bağlama çalmayı öğrendim dediği usta Ali Ekber Çiçek'in, Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan yöresinden Pir Sultan Abdal'ın bu deyişini Şerife Hatun seslendirecek.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin sadece türküler dillendirmemiş, aynı zamanda onları TRT repertuarına da kazandırmıştır. Vardım hinteline kumaş getirdim. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Bugün ben bir güzel gördüm. Menzil almak ister isen, vardım kırklar kapısına, bunlardan bazılarıdır. Şimdi bu usta sesten Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği Doğu Anadolu bölgesinden ağadı Senem Akdemir seslendirecek. Ahırında bu dert beni öldürür.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin bir röportajında İstanbul Radyosu'na ilk gelişini şöyle anlatır. Tramvayla İstanbul Radyo Evi'nin önüne geldim. Radyoya girmeye cesaret edemedim. Eve dönmek istedim. Tam o sırada kulağımda şiddetli bir acı duydum. Birisi kulağımı tutmuş çekiştiriyor, bir taraftan da nereye gidiyorsun diye bağırıyordu. Döndüm baktım, Saldi Yaver Ataman. Meğer o da aynı tramvaydaymış ve arkamda oturuyormuş. Radyoya birlikte girdik, canlı yayındı. Ben orada Kuleden Kuleye adlı uzun havayı okudum. Peşine bir türkü bağla dedim. Karşımda hepsi hayranlık duyduğum, zevkle dinlediğim büyüklerimden oluşan bir koro vardı. Derdim çoktur hangisine yanıyıma girdim. Bitirdiğimde yanaklarımdan öptü. Sevgili dinleyiciler, usta ses Turan Engin'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Şimdi onunla özdeşleşmiş Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas Şarkışla yöresinden Değişe ve kendisinin Aşık Şah Turna'dan derlediği Kahramanmaraş Elbistan yöresinden Uzun Hava'ya kulak veriyoruz. Solistimiz Gürsoy Babaoğlu. Dinliyoruz.

Gel aslım sorarsan ben bir niyazım. Sabır ilmi derler, şardan gelirim. Hak nasibini almış kudret eliyle, Hünkar Hacı Bektaş pirden gelirim. Erzincanlı aşık Davut Sulari'den alınan deyişi, Zafer Albayrak seslendiriyor.

Alemde yarımı meneverseler, şu fani dünyada malı neylerem? Bir imdad olursa olsun Mevla'dan, hak mene yardımcı, kulu neylerem? Türkmen elinde aşıklık geleneğinin yaygın olduğu Telafer bölgesinden Muhammed Kasım Karakoyunlu'dan alınan bu türküyü Ahmet Tuzlu söyleyecek. Türküyü şefimiz Ali Haydar Gül derleyip notaya almış.

Gelemedim Eminem memlekete bu sene. Allah izin ederse gelirim yeni sene. Sevgili dinleyenler, Ahmet Altıntaş'tan alınan Rize yöresinden bu türküyle Ünal Sofuoğlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Ali Haydar Gül'ün Ahmet Yaşar Turanlı'dan derlediği Erzurum Olt yöresinden çevirme havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Ferhat İnkaya, Balaban Bemey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz, yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Alpay Göçer, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen tüm dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Yine birbirinden güzel türküler ile bu akşam sizler ile beraber olacağız. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, Tom Weister.

Birsel Acar, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın. İlk türkü olarak Erzurum'a gittik sevgili dinleyicilerimiz. Seyfettin Sığmaz'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü, Pınar Başından Bulanır dedik. Hemen ardından Kayseri'ye gidelim. Biraz hareketlenelim. Ali Ulvi Erandaş'tan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Kayseri türküsü, Kandilli Yazma diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii böyle küçük hatalar da olabiliyor. Bazen ritim sazda Nazif Güvenir yerine Cemal Kaplan dedik. Herhalde isminin anılmasını istedi galiba.
2: Çocuk korosundaki başarılı bir
1: evet, evet. Dün ya onu da yeri gelmişken söyleyelim gerçekten. Çocukları ben buradan tebrik ediyorum. Uzunca bir zaman diliminde çalıştılar. Son bir ayda aslında provada yapamadık, çok zamanımız olmadı, yer de müsait değildi ama ona rağmen çok güzel bir konser oldu. Gerçekten hatasız bir konser çıkardılar. Sesler öyle, yani entonasyonları bile yok denecek kadar azdı. Müthiş yani, koro da harika geliyordu. O yüzden onları tekrar radyonun başından tebrik ediyorum.
2: Ben de
1: hepsinin gözlerinden öpüyorum.
2: Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çalan arkadaşlarımı da ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi nereye gidelim? Sivas'a gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir Sivas türküsü. Nida hocamız derlemiş, Nida Tüfekçi. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet sevgili dostlar, Karacaoğlan'a ait güzel bir türkümüz var. Onu seslendirmek istiyorum. Seher yıldızı diyeceğiz. Nazlı yardan bana bir haber geldi diğer ismiyle.

Evet sevgili dostlar, bu güzel hüzünlü türkümüzden sonra Kırşehir'e uzanalım. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan ve Hamdi Özbay'ın derlediği güzel bir Kırşehir türküsü. Ne söyleyeceğiz? Köprüden geçti gelin diyeceğiz. Evet efendim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Sevgili dostlar, hiç o bölgeden ayrılmayalım. Hareketli türkülerimiz devam etsin diye düşünüyorum. Zekeriya Bozdağ'dan alınan, yine kendisinin derlediği

Evet sevgili dostlarımız, program umarım güzel gidiyordur sizler için de. Saatlerimize bakıyorum. Evet, programımızın yarısına gelmişiz. Saatlerimiz 21.28. Bu güzel hareketli türkülerden sonra bence biraz ağır türküler seslendirelim. Memleketim olan Erzincan'a gidelim. Ben Erzincan'a gittikçe teyzem ve dayım orada yaşıyor. Onların ellerinden öpüyorum. Bu türküyü onlara gönderelim o zaman. Aşık Daimi'den alınan güzel bir Erzincan türküsü. Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül, dil yara elenir. Bakmaz mısın şu sinemde dağlara? Derdimi dökmeye dil yara elenir diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlarım. Yine güzel ağır bir türkümüz var, onu da seslendirmek istiyorum. Ali Sultan'dan alınan güzel bir Yıldızeli, Sivas Yıldızeli türküsü. Karacaoğlan'dan alınmış sözler, Karacaoğlan'a ait. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, oy diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet, program stüdyomuz ile devam ediyor. Tabi bu arada yolda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. TRT Türkü en çok radyoda, yollarda dinleniyor. Ben öyle biliyorum. O yüzden uzun yol şoförleri özellikle TRT Türkü hep açık oluyor ve mesajlarda sürekli bir türkü armağan eder misiniz diyor. Ben de bu sıradaki türküyü kendilerine armağan ediyorum. Dağlar dağımdır benim diyeceğiz. Mustafa Demirci'den alınan güzel bir Elazığ türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buyurun.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.45. Artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Yine hareketlenelim diyorum. Orta Anadolu'dan, Kırşehir'den Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir hareketli türkü seslendirmek istiyorum. Al yanak allanıyor diyelim. Buyurun.

Evet efendim. Muhlis Akarsu'dan güzel bir türküyle devam edeceğiz. Bu yarayı dosttan aldım ezeli diyeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son türkümüzle sizlere veda etmek istiyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Alasmarladık. Hemen türkümü anons ediyorum. Hava Karakaş'tan alınan güzel bir Rumeli türküsü, Şefo'nun evi diyeceğiz.

TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve afiyet dileyerek programa başlıyoruz efendim. Program konumuz Türk kültüründe çay, dere, ırmak, nehir ve pınar gibi suyla ilgili konular ve bunların türkü sözlerine yansımaları. Konuya geçmeden önce sözlerinde çay ifadesi geçen bir türkü dinleyeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun Antalya Korkuteli'li kaynak kişi Fahrettin Çelik'ten derlediği "Çay benim, çeşme benim" sözleriyle başlayan türküyü Bedia Akartürk'ten dinliyoruz.

sıradan bir doğa unsuru olmanın çok ötesinde ilahi güce sahip olduğuna inanılan bir varlık olarak algılanmıştır. Burada kullanılan kült ifadesi belirli bir nesneye ilahi veya olağanüstü bir güç atfedilmesi ve bu nesneye yönelik inanç, ritüel ve pratiklerin bütününü ifade eder. Nitekim Türk toplulukları, Türk kavimleri nehir, göl, deniz, akarsu, bataklık, ırmak,

sürdürmüştür. Dolayısıyla su kültü tarihin hiçbir döneminde tamamen silinip gitmeyen, biçim değiştirerek yaşamaya devam eden köklü bir inanç geleneğidir diyelim ve Muzaffer Sarı Sözen'in Elazığlı kaynak kişi Nurettin Balcı ve Necdet Eşkin Attan derlediği Çayın Öte Yüzünde Ceylan Oynar Düzünde sözleriyle başlayan türküyü Aysun Gültekin'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk inanç sisteminde suyun önemi en temelde yaratılış mitolojisiyle başlar. Altay Yaratılış Destanı'nda şu ifadeye yer verilir. Başlangıçta ne gök vardı ne de yer. Dünya uçsuz bucaksız, sonsuz bir sudan ibaretti. Aynı evrensel su motifi Ural Batır Destanı'nın ilk mısralarında da karşımıza çıkar. Önceler öncesinde kişi oğlunun olmadığı, gelip ayak basmadığı,

o taraflarda kuru yerin varlığını hiç kimsenin bilmediği dört tarafını deniz sarmış var imiş bir yer diye ifade ediliyor. Bu anlatılar suyun Türk kozmolojisinde yaratılışın başlangıç maddesi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Su yalnızca varoluşun başlangıcı değil, eskatolojik anlayışta dünyanın sonunu da getiren bir unsur olarak görülmüştür. Kozmik tufan, yaşlanmış dünyanın sonu ve yeni bir oluşumun ilk adımı olarak yorumlanmıştır. Bu derin anlam çerçevesi suyu Türk mitolojisinin merkezine yerleştirmiştir. Batı Göktürkler dört temel unsur olarak ateş, su, hava ve toprağı takdis etmişler, kutsamışlardır. Bu unsurlar kimi zaman toprak, su, ateş, ağaç şeklinde dörtlü, kimi zaman toprak, su, ağaç, ateş ve demir şeklinde beşli bir düzenek olarak ele alınmıştır. Şamanlıkta da su bu beş kutsal unsurdan biri olarak yer almaktadır. Şimdi Nihat Kaya'nın Afyonlu kaynak kişi Hasip Terlemez'den derlediği "Çay kenarında inadına bitiyor kestane" sözleriyle başlayan türküyü Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, konumuz kutsal sular. Türk inanç sisteminde su kültünün en köklü ve en kapsamlı biçimi yer su inancıdır. Bu kavram, belirli bir ağacın, kayanın, dağın, gölün veya ırmağın ruhunu ifade ettiği gibi, Türklerin yaşadığı tüm kutsal mekanlar için kullanılan kapsamlı bir ifade olmuştur. Orhun kitabelerinde yer su ruhları açıkça anılmaktadır. Köktürklerin mukaddes ıduk yer su kavramıyla hem koruyucu iyeleri melekleri hem de yaşadıkları mekanı ifade ettikleri görülmektedir. Atalarımızın ifade ettiği yer su cümlesi yer su kavramının

vatan bilinciyle ne denli iç içe geçtiğini gözler önüne sermektedir. Yersu inancının Türklerde yalnızca dini bir inanç olmayıp devlet anlayışının da temeli olduğu görülür. Tanrı, Türk'ün yeri ve suyu sahipsiz kalmasın diye kağanları Türk milletinin üzerine getirip koyar. Vazifesini iyi yapmayan veya isyan edenleri ise yer ve sular cezalandırır. Bu inanç çerçevesinde yer su kutsal bir güç ve hayat enerjisi olmakla birlikte maddi varlıklardan da soyutlanmamıştır. Orhun yazıtlarındaki yer su kültünün kutsal güç, yer su tanrısı, ülke, memleket ve yurt vatan olmak üzere üç farklı anlam alanı taşıdığı tespit edilmiştir. Şimdi bir türkü arası verelim ve Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil'den derlediği "Çaya indim taşı yok" sözleriyle başlayan türküyü Çimen İlter İpekçi'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk inanç sisteminde çay, dere, pınar, ırmak ve nehirlerin her birinin bir iyesi, yani koruyucu bir ruhu, bir meleği olduğuna inanılırdı. Eski Türkler tabiatta bir takım gizli kuvvetlerin varlığına inanırlardı. Bu iyeler suyun hem sahibi hem de hakimidirler. Su iyesi bazen yaşlı bir adam, bazen güzel bir kadın, bazen de balık veya yılan kılığında karşımıza çıkmaktadır. Tatar efsanelerine göre su anası su kıyısında altın tarağıyla saçlarını tarar, tarağını çalanlara büyük cezalar verir. Hakasların inanışına göre ise yine su iyesi dişidir. Bereketin, bolluğun ve saadetin kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda felaket ve yıkımın da kaynağı olabilir. Su iyesinin öfkesini celbeden başlıca tutum suyu kirletmektir. Şamanistler doğadaki her şey gibi çay, ırmak, deniz ve benzerleri gibi su unsurlarının da bir ruhu olduğuna inandıklarından suya pislik atmak, kirletmek halk arasında yasaklanmıştır. Bu yasağı çiğneyenlerin su iyeleri tarafından cezalandırılacağı inancı vardır. Bu saygı geleneği Türkiye Türk boylarında da devam etmiştir. Şimdi de Manisa Aksisarlı kaynak kişiler Şadan Yektaş ve Hayati Ürgüp'ten derlenen "Çaya iner ağlarım" sözleriyle başlayan türküyü Osman Kalay'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere.

Bu programda Türk inanç ve inanışlarında kutsal sulardan söz ettik. Programın sonuna geldik. Son eserimizi dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüz Cavit Erden'in Silifke Yöre ekibinden derlediği Çaya Vardım Çay Bulanık sözleriyle başlayan türkü. Mustafa Özcan seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Hayrettin Özdemir ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, geçen haftaki konuğumuz Aşık Behram Akdemir'i bu hafta da programımızda ağırlamış bulunuyoruz. Bu akşamki programımıza bir türküyle merhaba demiş olduk. Bundan sonra saz söz sevgili Behram Akdemir'in. Behramcığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk üstadım.
0: Geçen hafta programa doyamadık hakikaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimiz de çok beğenmişler sağ olsunlar. Sizin o güzel sesinizden, sazınızdan güzel bir türkü bu akşam ilk ne okursunuz? Buyurun saz söz.
1: Teşekkür sizin. Ediyorum üstadım. Gerçekten ben seni yürekten tebrik ediyorum. Çünkü bu kültüre güzel örneksin. Gerçekten ben her yerde söylüyorum.
0: Yani, teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Bizim geleneğimize büyük emek veriyorsun. Allah emeğini zayi etmesin.
0: Amin cümlemizi.
1: Bütün TRT türkü dinleyenlerine de armağan olsun diye bir sızdı gönlüme diyelim hocam.
0: Eyvallah buyur.

0: Gönlüne, yüreğine, sesine sağlık. Çok teşekkür ediyorum Behram.
1: Nasıl kazmış değil mi hocam?
0: Çok harika olmuş.
1: Sağ olun.
0: Yani o kadar güzel işlemişsin ki gönlüne, yüreğine sağlık. Kalemine sağlık. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun hocam.
0: Evet, programımız sizinle devam ediyor sevgili Behram Akdemir. İkinci olarak ne okumak istersiniz?
1: 2002'de sen beni İstanbul'a programa çağırmıştın. Bir Aşıklar programı yapıyordun.
0: Evet.
1: Ben de Sincan'da oturuyorum. Bindim otobüse, terminalde ineceğim. Balga Köprüsü'nde indim. Biraz yürüme mesafesi var. Biraz yürüdüm, araba aldı beni. Dedi ya ben senin hayranınım dedi. Ben Aşıklardan sizden gurur duyuyorum dedi televizyonda. Nereye gidiyorsun dedim ki kardeş ben terminale gidiyorum, İstanbul'a gideceğim, program var. Ya bin arabama götüreyim dedi. Ben de adam adamı yemez ya hocam, inan böyle.
0: Evet.
1: Bindim adamın arabasına. Adam beni bir pastanenin önüne çekti. Kısaca anlatıyorum. Ben arabamla inmeyle adamın gitmesi bir oldu. Sazım aldı gitti.
0: Saz arabada kaldı.
1: Saz arabada kaldı, saz gitti.
0: Allah Allah.
1: Acaba dedim ben rüya mı görüyorum ben? Şimdi ben İstanbul'a gitsem Aşıklar diyecek.

0: Ya İstanbul'a gidiyorum. Aşık arkadaşlar biraz moral verir dedim. Hem de dedim geldim. Hatta siz
1: Evet,
0: sordunuz.
1: hatırlıyorum. Evet,
0: Hatırlıyorsun da bu
1: evet.
0: şu Büyükçekmece'de program yapıyordun.
1: Evet.
0: Dedim ki hani sazın dedim hocam dur söyleyeyim dedim. Şimdi hocam beddua iyi
1: Evet.
0: değil de. Bu adam hak etmemiş mi arkadaş?
1: Evet, hak
0: Ya
1: etmiş.
0: ula bula Behram'ın sazını mı buldun adam sen para değil pul değil. Yani bu bedduayla bir şey olmadıysa adam uçaktan düşse de bir şey olmaz ama adam gitmiştir kesin. Hatta adama dedim ki ben bir televizyon programına çıkacağım sana da bir Türk armağan edeceğim. Meğerse bunu armağan edecekmişim.

Yüreğine, gönlüne, sesine, sazına sağlık. Bu adam bunu gerçekten hak etmiş. Çünkü bir aşığın elinden sazını çalmak, götürmek, onun yüreğini söküp götürmek öyle gibi hocam, bir durumdur. Evet. Tabii bunu duygusuz insanlar anlamaz. Evet. Duygulu insanlar anlar. Ama o kadar güzel işlemişsin ki sen de.

0: gönlüne, yüreğine teşekkür sağlık. Ederim. Çünkü hak etmiş.
1: Hak bunu. Etmiş hocam.
0: Evet, hak etmiş. İzninle bir türkü de ben armağan edeyim sevgili dostlarımıza. Daha sonra sizinle devam edeceğiz.
1: Buyur hocam.

0: Evet sevgili dostlar, bu türkümüzün ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz Aşık Behram Aktemur. Az önce güzel sesinden güzel türküler dinledik. Şimdi Behramcığım, programımızın artık son bölümündeyiz.
1: Evet hocam.
0: Bize bu bölümde hangi türküyü okumak istersin? Saz söz senin.

Sevgili Behram, çok teşekkür ediyorum. Gönlüne, yüreğine sağlık, sesine sağlık. Programımızın artık sonuna geldik. Sizin bir türkünüzle programımıza veda edeceğiz bu akşamki programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Hayrettin Özdemir ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsünü Gürkan Özpeker söylüyor. Güzel, ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Kenan Tuna'dan dinliyoruz. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölü yok, bu ne şivandır?

Azize Gürses'in Şah Ruharif'ten derlemiş olduğu Azerbaycan türküsünü İmran Koç söylüyor. Aziz dostum menden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti eridi.

Sakar Süyahet Sivas türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

Sezgin'in derlediği Kayseri türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günüdür. Canım, yüreğim sızılar.

Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Nursel Ercan söylüyor. Ürünü ürünü gelir dereden, görünür Mevla'yı seversen görünür.

Ali Osman Öz Yakupoğlu'na ait Giresun türküsüyle Bülent Arslan huzurlarınızda. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası.

Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen tüm dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Yine birbirinden güzel türküler ile bu akşam sizler ile beraber olacağız. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın. İlk türkü olarak Erzurum'a gittik sevgili dinleyicilerimiz. Seyfettin Sığmaz'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü, Pınar Başından Bulanır dedik. Hemen ardından Kayseri'ye gidelim. Biraz hareketlenelim. Ali Ulvi Erandaş'tan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Kayseri türküsü, Kandilli Yazma diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii böyle küçük hatalar da olabiliyor. Bazen ritim sazda Nazif Güvenir yerine Cemal Kaplan dedik. Herhalde isminin anılmasını istedi galiba.
2: Çocuk korosundaki başarılı bir
1: evet, evet. Dün ya onu da yeri gelmişken söyleyelim gerçekten. Çocukları ben buradan tebrik ediyorum. Uzunca bir zaman diliminde çalıştılar. Son bir ayda aslında provada yapamadık, çok zamanımız olmadı, yer de müsait değildi ama ona rağmen çok güzel bir konser oldu. Gerçekten hatasız bir konser çıkardılar. Sesler öyle yani entonasyonları bile yok denecek kadar azdı. Müthiş yani, koro da harika geliyordu. O yüzden onları tekrar radyonun başından tebrik ediyorum.
2: Ben de seni
1: hepsinin
2: tebrik
1: gözlerinden
2: ediyorum.
1: Öpüyorum.
2: Emeklerinden dolayı evet. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çalan arkadaşlarımı da ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi nereye gidelim? Sivas'a gidelim. Muhlis Akarsu'nun alınan güzel bir Sivas türküsü. Nida hocamız derlemiş, Nida Tüfekçi. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet sevgili dostlar, Karacaoğlan'a ait güzel bir türkümüz var. Onu seslendirmek istiyorum. Seher yıldızı diyeceğiz. Nazlı yardan bana bir haber geldi diğer ismiyle.

Evet sevgili dostlar, bu güzel hüzünlü türkümüzden sonra Kırşehir'e uzanalım. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan ve Hamdi Özbay'ın derlediği güzel bir Kırşehir türküsü. Ne söyleyeceğiz? Köprüden geçti gelin diyeceğiz. Evet efendim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Sevgili dostlar, hiç o bölgeden ayrılmayalım. Hareketli türkülerimiz devam etsin diye düşünüyorum. Zekeriya Bozdağ'dan alınan, yine kendisinin derlediği güzel bir Orta Anadolu türküsü seslendireceğiz sizlere. Nar ağacı narsız olur mu diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, program umarım güzel gidiyordur sizler için de. Saatlerimize bakıyorum. Evet, programımızın yarısına gelmişiz. Saatlerimiz 21.28. Bu güzel hareketli türkülerden sonra bence biraz ağır türküler seslendirelim. Memleketim olan Erzincan'a gidelim. Ben Erzincan'a gittikçe teyzem ve dayım orada yaşıyor. Onların ellerinden öpüyorum. Bu türküyü onlara gönderelim o zaman. Aşık Daimi'den alınan güzel bir Erzincan türküsü. Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül, dil yara elenir. Bakmaz mısın şu sinemde dağlara? Derdimi dökmeye dil yara elenir diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlarım. Yine güzel ağır bir türkümüz var, onu da seslendirmek istiyorum. Ali Sultan'dan alınan güzel bir Yıldızeli, Sivas Yıldızeli türküsü. Karacaoğlan'dan alınmış sözler, Karacaoğlan'a ait. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, oy diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet, program tüm hızıyla devam ediyor. Tabi bu arada yolda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. TRT Türkü en çok radyoda, yollarda dinleniyor. Ben öyle biliyorum. O yüzden uzun yol şoförleri özellikle TRT Türkü hep açık oluyor ve mesajları da sürekli bir türkü armağan eder misiniz diyor. Ben de bu sıradaki türküyü kendilerine armağan ediyorum. Dağlar dağımdır benim diyeceğiz. Mustafa Demirci'den alınan güzel bir Elazığ türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buyurun.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.45. Artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Yine hareketlenelim diyorum. Orta Anadolu'dan, Kırşehir'den Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir hareketli türkü seslendirmek istiyorum. Al yanak allanıyor diyelim. Buyurun.

Evet efendim, Muhlis Akarsu'dan güzel bir türküyle devam edeceğiz. Bu yarayı dosttan aldım ezeli diyeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son türkümüzle sizlere veda etmek istiyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Alasmarladık. Hemen türkümü anons ediyorum. Hava Karakaş'tan alınan güzel bir Rumeli türküsü, Şefo'nun evi diyeceğiz.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba TRT Türk ailesi. Sizden bir türkü rica ediyorum. Annemin çok sevdiği bir türkü. Karlı